0: onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin buyurulmak suretiyle peygamberler arasında ayrım gözetilmemesi emredilmiştir. Böyle olmakla birlikte vahiy alış şekli, kendilerine müstakil kitap ve şeriat verilip verilmemesi, nübüvvetlerinin bölgesel veya evrensel olması, bağlı olanlarının çokluğu gibi açılardan Allah elçileri arasında fazilet farkının bulunduğu görüşü İslam alimleri tarafından genel kabul görmüştür. Ayrıca nebiler ve rasuller arasında da üstünlük farkının olduğu benimsenmiştir. Nitekim Kur'an'da, "O rasullerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir." buyurulmaktadır. Bütün bunlardan sonra mazhar kılındığı vahyin ürünü Kur'an-ı Kerim'in orijinal olarak mevcut olması, tebliğ ettiği dinin evrensel nitelik taşıyıp kıyamete kadar devam etmesi, son din olması, bütün milletler arasında inananlarının bulunması gibi özelliklerden dolayı peygamberlerin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bazı İslam alimleri meleklerin peygamberlerden üstün olduklarını ileri sürmüşlerse de Allah'ın emriyle meleklerin Hazreti Adem'e secde etmiş bulunması delil getirilerek peygamberlerin meleklerden üstün olduğu görüşü genel kabul görmüştür. Sevgili dostlar, bugün peygamberlerin sayısından ve mertebelerinden bahsettik. Bir sonraki programımızda Peygamberlere İman adlı eserimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. Ve ilk bahsedeceğimiz konu peygamberliğin ispatı olacak. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ya ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapını? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin. Bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin.
cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğine eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki

sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki,

Muhammed'in de aleyhissalatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur. Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur. Asıl sabreden sensin. Sabur sensin. Sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yukarıdaki arştan aşağıdaki toprağa kadar her şey istisnasız muhtaç durumdadır. Bütün ihtiyaçlardan uzak olan yalnız Allah'tır. O bütün ihtiyaçları bilir, merhamet sahibidir, halimdir. Boğaz tokluğu 2 gün, sırt pekliği 2 yıldır. Bunlar için kula kul olmaya değer mi?

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Matlab-ı ilme çalış ol alem, farzdır dedi Resul-ü Ekrem. Dahi emreyledi ol sahibi ilm, mehden lahde dek ol talibi ilm. İlim öğrenmeye çalış ve alimlerin alimi ol. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber buyurdu ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

şiddet, birliğe ve dirliğe yönelen tehdit. Enes bin Malik tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolları iki adamın omzunda olduğu halde zorla yürüyen bir adama rastladı ve bu adama ne oldu diye sordu. Kâbe'ye yürüyerek gitmeyi adadı dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Bu adamın kendine eziyet etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ona söyleyin de bineğine binsin. Peygamber Efendimiz barış dönemlerinde toplumun huzurunu zedeleyen ve insanların onurunu rencide eden şiddete izin vermediği gibi savaş meydanlarında da Müslümanların şiddete başvurmalarına izin vermemiştir. Düşmanla karşılaşıldığında önce onlarla anlaşma yollarının aranmasını isteyen Hazreti Peygamber, anlaşma sağlanamayıp savaş çıktığında ise savaşan askerlerin dışında kalan kadın, çocuk ve din adamları gibi sivillere müdahale edilmemesini emretmiştir. Allah Resulü kendisi zaten bir şiddet olan savaşı mümkün olan en dar alanda tutmayı hedeflemiş, o dönemde savaşlarda yaygın olan müsle uygulamasını yani öldürülenlerin organlarının kesilmesini de yasaklamıştır. Şiddet denilince akla ilk gelen şey fiziksel taciz olmakla birlikte bunun dışında şiddetin bir de psikolojik ve manevi olanı vardır ki onun insan üzerinde meydana getirdiği tahribatın telafisi çok daha zordur. İnsana hakaret etmek, onu aşağılamak ve sözle veya değişik işaretlerle onunla alay etmek psikolojik şiddet türlerindendir. İnsanın kişilik gelişimini engelleyen ve onu manevi baskı altında tutan bu tür davranışlar kabul edilemez. Yüce Allah, insanları arkadan çekiştirip kaş göz hareketleriyle alay edenlere yazıklar olsun ayetiyle, kaş göz hareketleri ve benzeri işaretlerle de olsa insanlarla alay etmeyi, onları ayıplamayı, başkalarına kusur ve eksiklik isnat ederek toplumda küçük düşürmeyi yasaklamıştır. Haya imandandır. İmansa kişiyi cennete götürür. Kötü söz söylemek insanlara sıkıntı verip onları incitir. Sıkıntı vermekse kişiyi cehenneme götürür hadisi şerifi de insanları sözle incitmenin, onlara eziyet etmenin Müslümanların özelliklerinden olmadığını belirtmektedir. Zühd ve takvasıyla meşhur hadis alimi Abdullah bin Mübarek de güzel ahlakı, güler yüzlü olmak, iyilikleri yaymak ve eziyetlere engel olmak şeklinde nitelemiştir.

İnsana hakaret etmek ve onu hakir düşüren davranışlara maruz bırakmak, dinimizin asla kabul etmediği bir şeydir. Yüce Allah'ın şerefli kıldığı insanın değerini düşüren ve onurunu rencide eden davranışlar, iyi niyetle dahi yapılsa doğru olmaz. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de tavaf ederken burnundaki halkayla başka biri tarafından çekilen bir adama rastlar. Develeri çekmek için yapılan bu uygulamayı insana yakıştıramayan Hazreti Peygamber derhal adamın elindeki ipi kesmiş ve yanındakine elinden tutarak yardımcı olmasını istemiştir. Şiddet sadece başka insanlara karşı yapılan uygulamalarda ortaya çıkmaz. İnsanoğlu bazı uygulamalarıyla kendi nefsini de şiddete maruz bırakabilmekte ve kendisine de eziyet edebilmektedir. Bu durum ibadete aşırı düşkünlük göstererek bedeninin ihtiyaçlarını karşılamama şeklinde din adına bile olsa kabul edilemez. Bir kimseyi ancak gücünün yettiği kadarıyla yükümlü tutan Rabbimiz, insana emanet olarak verdiği bedeninin korunmasını ve hak rızasına uygun biçimde kullanılmasını istemiştir. Dolayısıyla kişinin sağlığını bozacak bazı uygulamalara girişmesi ya bilgisizlikten veya dini yanlış anlamaktan kaynaklanır. Müslümanlar için uyulacak en güzel örnek olan Hazreti Peygamber, İnsanların ibadet yaparken bile sağlıklarını bozacak davranışlardan kaçınmalarını istemiştir. Nitekim bir adam hac ibadetini yürüyerek yapmayı adamış, fakat yürümeye mecali kalmadığı için iki kişinin omuzlarına tutunarak yürümeye başlamıştı. Hazreti Peygamber adamı bu halde görünce, "Bu adama ne oldu?" diye sormuş, adamın Kabe'ye yürüyerek gitmeyi adadığı kendisine söylenmişti. Bunun üzerine, bu adamın kendine eziyet etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ona söyleyin de bineğine binsin buyurmuştu. Yine Hazreti Peygamber bir gün insanlara hitap ederken bir adamın güneşte ayakta beklediğini görmüştü. Adamın güneşte bekleme sebebini sorunca, bu adamın adı Ebu İsrail'dir. Oruçluyken ayakta durup oturmamayı, güneşte dikilip gölgelenmemeyi ve konuşmamayı adamış dediler. Hazreti Peygamber, ona söyleyin konuşsun, gölgeye geçsin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

Peygamber Efendimiz bütün insanlara inancı, rengi, milliyeti ne olursa olsun şefkat ve merhametle yaklaşmış, son derece zarafet ve nezaketle davranmıştır. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Onun merhameti sadece insanlarla sınırlı değildi. İnsanların dışındaki yaratılmışlara da şefkat ve merhametle davranılmasını istemiştir. Hazreti Peygamber, içinde can taşıyan hiçbir şeyi hedef yapmayın buyurarak, hayvanların hedef olarak dikilip onlara atış yapılmasını, organlarının kesilmesini, kısacası onlara işkence edilmesini yasaklamıştır. Kediyi çok sevdiği için Hazreti Peygamber tarafından kendisine kedicik babası lakabı verilmiş olan Ebu Hureyre'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü geçmiş ümmetlerden bir kadının bir kediyi aç bırakması yüzünden ölümüne sebep olmasını cehennemlik bir davranış olarak zikretmiştir. Rıfktan yani yumuşak huyluluk ve nezaketten mahrum kalan, hayırdan da mahrum kalmıştır buyuran rahmet peygamberi, Allah'ın her işte iyi davranmayı emrettiğini belirterek, hayvanları keserken onlara ızdırap vermeden bu işin yapılması gerektiğini tavsiye etmiştir. Bir davarı kulağından tutup sürükleyerek götüren bir adama, hayvanın kulağından değil de boynunun kenarından tutulmasını emreden Resul-i Ekrem, bindiği deve ağır hareket ettiği için onu öteye beriye sürmeye başlayan Hazreti Ayşe validemizi yumuşak davranması konusunda uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zarafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar.

Hazreti Peygamber'in bu uygulamaları bize göstermektedir ki, şiddet, Müslümanların sorunlarını çözmeye çalışırken başvuracakları bir yöntem olamaz. Kişinin bizzat kendisine uyguladığı fiziksel ve duygusal şiddetten ikili ilişkileri zedeleyen şiddete, aile ve yakın çevreye uygulanan şiddetten kurumlara ve toplumlara uzanan şiddete kadar her türlü şiddet İslam'da yasaklanmıştır. Savaş zamanlarında bile şiddeti kabul etmeyen bir dinin mensuplarının hayatın değişik zamanlarında farklı gayelerle şiddete başvurmaları büyük bir çelişkidir. Aile içinde kadına, çocuğa ve yaşlılara karşı, okulda öğrenciye karşı, iş yerinde çalışana karşı isteklerimize ulaşmak amacıyla baskı uygulamanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz. Şiddeti durdurmak, azaltmak ve yok etmek en başta eğitimle mümkündür. Bu da ancak insanların kalplerine ve vicdanlarına kul hakkı ve ahiret bilinci gibi dini ve ahlaki değerlerin yerleştirilmesiyle olur. Ardından idari, hukuki, sosyal ve ekonomik tedbirler gelir. Güven ortamı, huzurlu bir toplum anlayışı, hiddetsiz, şiddetsiz, sevgi ve saygının egemen olduğu bir toplum ve dünya ancak rahmet peygamberinin belirttiği gibi, Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu, zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir anlayışının fertlerden başlayarak toplumun tamamında yaygınlık kazanmasıyla mümkündür.

Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir."

yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.

Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil, azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Kur'an'ın temel konuları. Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur.

Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince, o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın, Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki, Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu, Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de, işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları
biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, Ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, Onu size ancak Allah dilerse getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvandan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi, Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme, denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen
kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret. Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda ciddi şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam benim ancak zararımı artırırsınız. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi, çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma,
biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın, İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layık, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım, sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin dediler. Şuayb de şöyle dedi, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve

ona yöneliyorum. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim başımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb de, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince Şuayb'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.
Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna, zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm." Babası, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, "Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz." Onlardan biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır," dedi. Dediler ki, "Ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz." Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum," dedi. Dediler ki, "Biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik ki, onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacaksın." Akşam ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın," dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, "Hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır," dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. "Müjde, işte bir oğlan çocuğu," diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yanına

yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, "Ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve "Hadi gel," dedi. O da "Haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz," dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, "Senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır." Yusuf, "Asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi," dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilir kişilik yaptı. "Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, adam doğru söylemektedir." Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. "Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun." Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. "Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz," dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve "Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir," dediler. Kadın dedi ki, "İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim, fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyada şarap yaptığımı gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz," dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. "Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin, Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım, çeşit çeşit ilahlar mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan

şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, "Efendinin yanında benden bahset," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, "Rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın." Adamlar, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz," dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, "Ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim, beni hemen gönderin," dedi. Zindana gelerek, "Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler," dedi. Yusuf şöyle dedi, "Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından bir yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler. Kral, onu bana getirin," dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, "Efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir," dedi. Kral kadınlara, "Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu?" diye sordu. Kadınlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik," dediler. Aziz'in karısı da, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir," dedi. Yusuf dedi ki, "Bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi."

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 14 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 16 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sonsuz hayat. Ahiret. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan 3 defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam, "Benim ya Resulallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz, "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa, "Benim çok fazla amelim yok, fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın." Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade, ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretse kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ve asıl yurdumuzdur. Bir hadis. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

Erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: biz de sizi dinliyoruz. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Gaffar. Mağfireti pek çok olan, kullarının günahlarını bağışlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Rabbin bütün alemi kaplayan merhametini anlatan bir esmayı tanıyacağız bugün. Gaffar kelimesi, Arapçada örtmek, perdelemek, bağışlamak anlamlarına gelen gafare kökünden türemiştir. Rabbimizin gaffar oluşu, günahlarımızı örtmekte kendini gösterir. Bu da Allah'ın merhametinin gazabını geçtiğinin en açık göstergesidir aslında. İnsanın Rabbini tanıması için önce kendini tanıması gerektirir deriz ya. Gel önce günah işlemenin psikolojisi üzerine düşünelim. Kendimizi irdeleyelim biraz. Allah insanı fıtrat üzere yaratmıştır. İnsanın iyiliğe ve güzelliğe meyilli.

belli, çekirdeğinde vardır. İnsanın sınırlarını da belirlemiştir Rabbi. Efendimizin hadisinden bunu açıkça anlarız. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur buyurur Efendimiz. Aslında bizim için yaşam bu noktadan bakıldığında ne kadar temiz ve sade görünür. Ama biz yaşarken nasıl bu kadar karmaşık hale getiririz? Neden zorlanırız? Bizi yoran nedir? İnsan karmaşık bir varlıktır. Bedenin içine sıkıştırılmış, özgür bir ruhu vardır. Ve o ruhu çoğu kez sınırların ötesine geçmek ister. Bizi yönlendiren genellikle duygularımızdır. Hissettiklerimize göre hareket ederiz. Çoğu kez düşünmeye bile fırsat bulamayız. Aklımız yerine nefsimiz galip gelir. Bu yüzden Efendimiz, müminin itidalli olmasını sıklıkla tavsiye etmiştir. En çok da duyguları konusunda. Öfkelendiğinde öfkesini yutabilmenin, sıkıntı anında feveran etmek yerine sabır göstermenin, diline geleni söylememenin ne büyük erdem olduğunu Efendimiz'den öğreniriz. Ahlakı güzelleştirme yoluna girdiğimizde kendimizi nasıl kontrol etmemiz gerektiğini fark ederiz. Bizim en büyük derdimiz kendimizledir sevgili dinleyici. Bu dünyaya kendimizi iyileştirmeye ve olabileceğimiz en iyi hale ulaşmaya geldik. Ama ayağımıza sürekli çelme takan da yine kendimiziz. Biz ve kaçamadığımız günahlar. Neden bu kadar zorlanırız doğru yaşama konusunda? Çünkü Allah insanın ruhuyla bedenini birbirine nefisle bağlamıştır ve nefis kaymaya meyillidir. Şeytan da insanın nefsiyle oynar. Hani deriz ya, canım istedi yaptım diye. İşte o an can dediğimiz bize yapmak istediklerimizi fısıldayan nefistir. Ve Rabbimizin de bizden istediği onunla mücadele etmek ve nefsi eğitmektir. Ahlak ancak böyle güzelleşir. Rabbim bize Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. İnsanın yolculuğu takvayla başlar. Önce kul Rabbini sever, sonra ona duyduğu sevgi ve saygıdan ötürü korkar. Sevgisini kaybetmekten, gazabını çekmekten, uzak kalmaktan korkar. Ve sakınmaya başlar. Rabbi ile muhabbeti ne kadar canlıysa, sakınması da o kadar kolay olur. Önce günahları terk etmeye uğraşır, ardından şüpheli ve boş işleri. Allah katında kıymetli olan da kulun takvasıdır. Bu yüzden Rabbimiz bizim mallarımıza, güzelliğimize, makamımıza itibar etmez. Bizi kıymetli kılan huşumuz, sakınma çabamızdır. Takva ehli kimseler Rablerine karşı hüsnü zan beslerler. Ne demektir bu? Kul, kendisinin günaha bulaşmadan yaşayamayacağını bildiğinden Rabbine sığınır. İnsanız. Günaha düşeriz çünkü. Aciziz, kanı veririz. Günah işlemekten daha mühim bir şey varsa o da ne hissettiğimizdir. Allah kullarının duygularına çok değer verir demiştik değil mi? Günahı işleyen bir kulun ne hissettiği de bu sebepten pek mühimdir. Günahın ardından vicdanımız rahat hayatımıza devam ediyor muyuz, yoksa derinimizde bir yerlerde içimiz yanıyor mu, pişmanlık duyuyor muyuz? Yaptığımızın yanlış olduğunun farkında mıyız? Farkında olursak düzeltebiliriz çünkü. Efendimizin pişmanlık duymak tövbedir buyurması ne kadar incedir. Kulun içinden geçirmesi, huzursuzlanması bile kıymetli. Bizi bizden daha çok seven Rabbe hamdolsun. Tövbe, insanın iki dudağının arasından dökülecek kelimelerden ibaret değildir aslında. Bir haldir. İnsan en çok günah işledikten sonra sınanır. Kanatlarını çırpabilecek mi diye bakar Rabbi. Kanatlarından biri havftır, biri reca.
İnsan Rabbinin kudretini ve kendinin acziyetini kabul ederse kanatlarını çırpabilir. Günahın kendisini Rabbinden uzaklaştırmasından korkan insanın gidecek yeri yoktur. Yine Rabbinin merhametine sığınır. Kendine sığınanları geri çevirmeyeceğini anlatan ayetlerinde bulur ümidi. Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu ne güzel bir müjdedir Rabbe yakın olmak isteyen için. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bildim ki Rabbim, farkına varıp döndüğüm hatam ne olursa olsun beni bağışlamaya hazır. Bu dünyada içi yanarak pişmanlıkla edilen bir tövbenin temizlemeyeceği hiçbir günah yok. Değil mi ki insan bazen küfre bile düşer? Yeter ki Rabbinden uzak kaldığı için kalbi titresin. Rabbi affeder. O halde bana düşen tövbeyi üzerime giymektir. Her gece tövbe ettiğim günaha her sabah yeniden yenik düşmemektir. Bir daha dönmemek üzere niyet etmem gerek. Rabbimin bağışlayıcılığını, bana tanıdığı o hakkı ziyan etmemem gerek. Bilirim ki Rabbim içimden geçeni başkaları değil, ben bile bilmesem bilir. Ondan gizleyebileceğim hiçbir hal yoktur. O halde kalbimin kararmasından Rabbime sığınırım. Günaha düştüğüm vakit tövbeye ihtiyaç duymayacak kadar körleşmekten, aman canım bunda ne var deyip günahı hafife almaktan, vicdanımın sesini duymayacak kadar sağırlaşmaktan Rabbime sığınırım. Tövbeye ihtiyacı olan benim. Rabbim her türlü muhtaçlıktan münezzehtir. O halde kendim için tövbe edebilmeyi nasip et bana Rabbim. Halimi her daim sana karşı mahcup eyle ki, ne olursa olsun seni unutmayayım. Ya Gaffar, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Bizi ömrünü ziyan edenlerden eyleme. Yaptıklarımızın şerrinden sana sığınırız. Bize verdiğin nimetleri itiraf ediyoruz. Günahlarımızı da itiraf ediyoruz. Sen bizi bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan.

Allah'ım. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil, azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar. Bugün 29 Haziran.

Pazartesi haftanın ilk iş gününde Diyanet Radyo'da mikrofon başındayız. Bizleri geceden sabaha kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Yeni haftanın sağlık, huzur, bereket ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda gündemin öne çıkan başlıklarını, günün dikkat çeken gelişmelerini sizlerle paylaşacak, birbirinden güzel eserler ve mesajlarınızla sabahın bereketini birlikte yaşayacağız. Haftaya güzel bir başlangıç yapmak dileğiyle hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Haziran'ın son günlerini yaşıyoruz. Haziran ayına veda etmeye geldiğimiz şu günlerde tabii okullar tatil oldu bir taraftan. Tatil başladı. Kimileri tatil yörelerine gitmeye başlıyor. Kimileri dinlenme arefesinde. Ama Ankara'da gündem yoğun. Özellikle 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde bir hayli yoğun bir gündem var. Ve haber kaynaklarından bu yoğun gündemin öncesinde neler yapılıyor? Bununla ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bugün NATO zirvesi öncesinde liderlerin çantasında neler olduğuna dair bir analiz habere yer verilmiş ve çantalarda neler var sorusuyla birlikte bu haber gazetede yer buluyor. NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde anlam taşıyor. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. İşte her liderin çantasındaki önemli konu başlıkları denmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne söyleyecek orada ve Türkiye'nin beklentisi nedir bu zirveden? Buna dair şöyle bir cümle var. Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi hedefleniyor. Peki ABD Başkanı Trump ne söyleyecek ve ne istiyor? Temel beklentisi Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi. Avrupa'ya ödeme yap diyecek. Almanya ve İngiltere'de durum ne? Merz, Alman şansölyesi Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor. Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın arttırılması başlıkları öne çıkıyor. Starmer, birliğin doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. ABD ile Avrupa arasında köprü rolünü sürdürme arayışında. İtalya, Fransa ve İspanya cephesinde neler var? Meloni'nin ajandasında ittifak içi birlik ve Akdeniz'in güvenliği var. Macron, Avrupa'nın savunma alanında ABD'ye bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun yolu AB merkezli savunma anlayışı ve Sanchez tarafındaysa çantasında yük paylaşımının dengeli yürütülmesi bulunuyor denmiş. Bu arada temel gündemine bakacak olursak NATO zirvesinin NATO zirvesi yalnızca bir güvenlik toplantısı olmasının ötesinde önem taşıyor. Ukrayna'daki savaş, külfet paylaşımı ve savunma harcamaları, transatlantik ilişkiler, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, Güney Kanada'nın güçlendirilmesi de yine masadaymış. İşte bunlar NATO zirvesinin gündeminde olan ve liderlerin gündeminde olan konular birinci sayfaya bu şekilde taşınmış sevgili dinleyicilerimiz. Hürmüz gerilimi artıyor bir taraftan denizde savaş barışı sarstı başlığını görüyoruz. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırılar ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini büyüttü. Wall Street Journal iki ülke arasındaki saldırıların İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerin durdurulmasına yol açtığına öne sürerken İran medyası yerine getirilmeyen koşullar nedeniyle İran heyetinin dün planlanan teknik görüşmelere katılmadığını yazdı. Ve bir başka gazete Axios'a tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını yarın Doha'da bir araya geleceklerini iddia etti. Ve sevgili dinleyiciler, birinci sayfalara yansıyan haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gündemin satır başlarına bakıyoruz. Tabii ki sizlerden gelen mesajları da yine aktarmaya çalışacağız. O yüzden diyoruz ki gelin sabahın bereketini ve güzelliğini hep birlikte paylaşalım. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından yine gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da Hayırlı Sabahlar programında sizlerle birlikteyiz. Gündemin nabzını birlikte tutmaya devam ediyoruz ve AK Parti'nin Sapanca'daki kampından yansıyan mesajlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirten Başkan Erdoğan, çeyrek asırlık destanın bir neferi ve parçası olduğum için kıvanç duyuyorum dedi. Bedel ödedik, engelleri aştık başlığı kullanılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ile ilgili haberde. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık, siyasete yeni soluk kazandırdık, çok büyük bedeller ödedik, duvarları, setleri yıkarak bugünlere geldik, çeyrek asırda büyük bir başarı hikayesine imza attık. İstişare toplantımızda AK Parti mutfağının Türkiye'ye yön verecek kapasitesini bir kere daha gördük. Millet için, memleket için, çocuklarımız için çıktığımız bu yolda kol kola yürümeye daha nice seneler devam edeceğiz. Yükümüz çok ağır, atacağınız her adımda Eren Bülbül'ü, Ömer Halis Demir'i hatırlayın, yapmanız gereken davaya dört elle sarılmak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Gazze'ye, Filistin'e de değindi dünkü konuşmasında. AK Parti ümmetin de umududur. Gazze'de masum yavruları kasten öldürdüler. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Allah izin verirse işte bu kadro soracak diyor. Soykırımın hesabını soracağız başlığıyla yine bu açıklamaların ayrıntıları gündemde yer buluyor. Venezuela'da meydana gelen depremden sonra Türkiye'den de oraya yardım ekibi gitti sevgili dinleyiciler ve orada yaşayanlar, orada yaşananlar neler gördüler? Bununla ilgili haberler de yine gündemde yer buluyor. Felaketin göbeğinde Türkiye umudu. Depremin ardından yıkımı yaşayan Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor. Venezuela'nın yardım çağrısına ilk koşan ülke Türkiye oldu. İki askeri nakliye uçağı ile insani yardım malzemesi götüren AFAD koordinesindeki 75 kişilik arama kurtarma ekibimiz Caracas'ta 14 katlı binanın enkazında kalanları kurtarıyor. Şu anda kaç kişi enkaz altında? Tabii bu da yine kestirilemiyor ama 68 bin kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor ülkede. Venezuela'da 68 bini aşkın kişiden haber yok. Ekiplerin yetersiz kaldığı ülkede depremzedeler enkazları elleriyle kazarak yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Deprem çok kötü bir afet. Yakından tanıyan, gören, bilen bir millet olarak tabii ki Venezuela halkının yaşadığı acıyı herhalde en yakından anlayabilen Türkiye'dir. Dolayısıyla orada yardıma koşan bizim Türkiye ekibi de orada gördüklerini ifade etmişler. Aynı zamanda oradaki canları kurtarmak için de canla başla seferber oluyor ekiplerimiz. Buna dair haberlerde yine birinci sayfada gündem başlıkları arasında haber kaynaklarında yer buluyor sevgili dinleyenlerimiz. Tabii Haziran'ı uğurlamaya hazırlanıyoruz dedik. Temmuz ayı Türkiye'de bir sıcak hava dalgasını da beraberinde getirecek. Avrupa'da kadar olmasa bile Türkiye'de yine bu sıcak havadan etkilenecek. Peki sıcaklıklar ne zaman etkili olacak ve ne kadar artacak sıcak hava dalgası? Bunu da yine güzel bir eser dinleyelim, ardından sizlerle paylaşalım.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sesimizin ulaştığı her yere gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Yolda olan kıymetli dinleyicilerimize hayırlı ve güvenli yolculuklar diliyoruz. Direksiyon başındaysanız acele etmeden dikkatle ilerleyin. Rabbim gideceğiniz yere sağlık ve selametle ulaştırsın diyoruz. İşine yetişmeye çalışanlara kolaylıklar ve bereketli kazançlar temenni ediyoruz. Evlerinde bizlere eşlik eden, güne hazırlanan ya da güne çoktan başlayan tüm dinleyicilerimize de gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Nerede olursanız olun, Diyanet Radyo sabahınıza huzur ve bereket katmaya devam ediyor ve tabii ki birlikte gündemin nabzını tutuyoruz. Yine gündemin satır başlarından biri de İsrail kabinesinin 1915 olayları ile ilgili soykırım olarak bu olayları tanımasını öngören teklifi oy birliğiyle kabul etmesi ve bu kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda da onaylanması gerekiyor. Tabii bu iki ülke arasında gerilimi yükselten bir durum olarak söz konusu oldu ve Dışişleri Bakanlığı da İsrail'e sert tepki gösterdi. Şöyle bir açıklama yayınlandı Dışişleri Bakanlığı'ndan: tüm dünyanın gözü önünde Filistin

halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir deniliyor. Dışişleri açıklamasında böyle sert bir açıklamayla cevap verildi İsrail'e sevgili dinleyicilerimiz. Ve dedi ki Temmuz ayına doğru ilerlediğimiz şu zaman diliminde en sıcak 72 saati yaşayacakmışız. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek deniliyor. Peki sıcaklıklar ne kadar artacak? Buna da bakalım. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'in açıklamaları var. Milliyet gazetesinden takip edelim bu açıklamaları. Avrupa'da ölümlere neden olan Omega bloğu adı verilen atmosferik sistemin sıcak havayı kıta üzerinde adeta hapsettiğini belirterek, Avrupa bugünden itibaren serinliyor ancak sıcak hava Balkanlar üzerinden Türkiye'ye iniyor. Bugün, yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak dedi. Bu arada özellikle araç içlerine dair uyarılar var sevgili dinleyiciler. Sıcaklıkların güneş altında 50 derecelere ulaşılabileceğine dikkat çekiyor uzmanlar ve aşırı sıcaklarda park halindeki araçların iç sıcaklığının kısa sürede 60 dereceye ulaşabildiğini belirtiyorlar. Araç içerisinde çakmak, parfüm ve benzeri basınçlı ürünlerin bırakılmaması gerektiği özellikle vurgulanıyor ve tabii ki çocuklar ya da evcil hayvanlarında hiçbir koşulda araç içinde bırakılmaması gerektiğinin altı çiziliyor. İstanbul'da durum ne olacak? İstanbul'da Poyraz'a rağmen sıcak bir hava hakim. 3 gün boyunca en yüksek sıcaklıklar Ege'de görülecek. Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek il ise Aydın. Gölgede ölçülen hava sıcaklığının Aydın'da 42 dereceye kadar yükselebileceği belirtiliyor. İstanbul'da ise Poyraz'ın serinletici etkisi nedeniyle sıcaklıkların ancak 33-34 dereceye ulaşacağını, gökdelen ve yoğun yapılaşmanın hakim olduğu Levent, Aksaray, Esenler ve Bağcılar'da vatandaşların daha bunaltıcı bir sıcaklık hissedeceğini vurgulamış yine meteoroloji uzmanı. Evet, durum bu sıcak hava ile ilgili olarak. Tabii yazın sıcak havalarda serinlemek için gidilen deniz kenarları çok fazla rağbet gören yerler arasında oluyor. Burada da özellikle farklı akıntıların olabileceği deniz kenarlarına karşı da uzmanlar uyarıyor. Her yıl, her yaz ne yazık ki işte özellikle Karadeniz sahillerinden ölüm haberleri alıyoruz ve bu bizi tabii ki derinden üzüyor. Şimdi oradaki dalgaya karşı deniz kenarındaki tatilini geçirenlere karşı da önemli uyarılar var. Katü Tıp Fakültesi Anestezi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Profesör Hülya Ulusoy'un açıklamaları var, haber kaynaklarına düşmüş ve boğulmaların büyük bölümünün alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini söylüyor. Suda boğulmanın dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret etmiş ve özellikle yaz mevsiminde deniz, göl, akarsu ve havuzlarda meydana gelen boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulunuyor. Özellikle Karadeniz kıyılarında görülen rip akıntılarının, diğer adıyla o çeken akıntının ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor. Özellikle de tabii çocuklarda bu boğulma vakalarının görüldüğü ifade ediliyor. Peki neler yapmak gerekiyor? Tabii ki rüzgara dikkat etmek lazım. Oradaki bayrak durumuna dikkat etmek lazım. Ve o günkü yasakları da takip etmek gerekiyor. Asla bu anlamda tek başına denize girilmemesi uyarısı yapılıyor. Yine bazı rahatsızlıkları bulunan kişiler, epilepsi gibi kalp rahatsızlığı ya da panik atağı olan kişilerin asla yalnız denize girmemesi gerektiği ifade ediliyor. Ve tabii ki çocuklar, çocukların kol mesafesinden daha uzağa bırakılmaması ve su kenarındayken ebeveynlerin başka hiçbir şeyle ilgilenmemesi, gözlerini çocuklarından ayırmaması gerektiği de ifade ediliyor. Bu uyarılar dikkate alınsın ki işte yaz mevsimlerinde meydana gelen ölüm olayları yaşanmasın ve bizleri de bu anlamda üzüntüye sevk etmesin diyoruz. Saatlerimiz 8.02'yi gösteriyor. Yeni saat dilimine girdik. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Oh, hey.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın neresinde bizi dinliyorsanız sabahınız hayırlı, gününüz bereketli olsun. Sizler de güzel dileklerinizi, selamlarınızı ve mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Ve gündemin nabzını tutmaya ve sabahın bereketini de birlikte yaşamaya devam ediyoruz elbette. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yapılan açıklamalar var ve önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sürece dair bazı yasal düzenlemelerin geleceğinden bahsediliyor. Hatırlayacaksınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda çalışmalar yapılmıştı ve bu çalışmalar bir rapor halinde sonra yayınlanmıştı. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi bazı yasal düzenlemelerin hazırlığında. Bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama gelmiş. Terörsüz Türkiye için çıkacak yasa af niteliğinde olmayacak diyor. Bu yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasını yapıyor. Ne diyor peki başka? Yıllardır Türkiye'nin dost olduğunu zannettiği birçok ülkenin PKK terörüne ciddi destek verdiğini, nihayetinde Türkiye'nin yeni bir döneme başladığını belirten Numan Kurtulmuş, bu süreçte de önemli bir noktaya gelindiğinin altını çiziyor. Bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir inşallah. Yakın zamanda terör artık Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır diyor. Ve şunu da eklemiş yine, mecliste oluşturulan Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bütün partilerin ortak ittifakıyla bir rapor çıktığını ve bu raporun yol haritası şeklinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer ifadelerini kullandı. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir sürecin yaşandığına işaret eden Kurtulmuş, eğer bu noktada temkinli, dikkatli olmazsak ve acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer şeklinde de bir uyarıda bulunuyor. Ve bir başka açıklama, bu da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçici koruma altındaki Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirildiğini açıklamasıyla alakalı bir haber. İstihdamda kayıt dışılığı bitirecek bir adım oldu deniyor haberlerde. Bu adımın ve işverenin bürokratik yükü azalırken sosyal güvenlik sistemine de katkı sağlanacağı ifade edilmiş. Bu anlamda bir yoruma da yer veriliyor haber kaynaklarında. Barış masada kaldı başlığını görüyoruz. Yine programın girişinde İran endeksli gelişmeleri aktarmaya çalışmıştık. Buna devam edelim. Orta Doğu'da tekrar silahlar konuşuyor başlığıyla yine haber kaynaklarında orada yaşanan gelişmelerin özetlendiğini görüyoruz. Barış masada kaldı başlığı kullanılıyor. Ateşkes sadece 10 gün sürdü. ABD ve İran birbirlerini suçlayıp saldırıya geçti. Trump bu defa yok ederiz resti çekiyor. Hürmüz Boğazı yeniden çatışmanın merkezine dönüştü. ABD, Panama bandralı ticari gemiye yönelik saldırıyı gerekçe gösterip İran'daki hava savunma sistemleri, askeri altyapı ve İHA tesislerini hedef aldı. Tahran'sa Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri dahil 8 tesisi vurdu. Bölgeyi yeniden geniş çaplı bir savaş atmosferine soktu. ABD'den tehdit dolu mesajlar geliyor. İran diye bir ülke kalmaz şeklinde. İran saldırılara karşılık veriyor. Hürmüz Boğazı hala çok gergin ve ne yazık ki bu gerginlik devam edecek gibi gözüküyor. Bir an önce orada itidalli bir geçişin sağlanması ve bir an önce silahların susması elbette hem Türkiye'nin hem de bölge ülkelerinin öncelikli hedefi. Buna dair de yine açıklamalar yapılıyor. Umarız bir an önce oradaki o gergin durum sona erer diyoruz. Saatlerimiz 8.14'ü gösteriyor. Gelen mesajlarımız var tabii. İstanbul'dan Karan ve Kerem, Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istemişler. Mehmet Ali Küçük Nizip'ten mesajlarını göndermiş bize. Kucak dolusu sevgiler diyor. Eyvallah, sevgiler de saygılar da bizden sizlere gelsin diyoruz. İstanbul İtfaiyesi'nden selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var. Hayırlı sabahlar, her sabah yolda sizi dinliyorum demiş. Sıradaki eseri eşim Ayşe, kızım Eslem, Alime ve oğullarım Furkan ve Osman için istiyorum diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ve şimdi güzel bir eser dinleme zamanı geldi. Ardından tekrar birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatler 8.19'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayırlı Sabahlar programında gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ünlü sinema aktörü, Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir hayli de kalabalık bir cenaze töreni düzenlenmiş. Kadir İnanır için son yolculuğuna uğurlandığını hatırlatmış olalım. Programın başlarında sıcak hava dalgasından bahsetmiştik. Avrupa'da tarihin en şiddetli sıcak dalgası yaşanıyor. Türkiye'ye bu sıcak dalgasının bir parçasının gelmesi bekleniyor. Ve bu anlamda da uyarılar var meteoroloji uzmanlarından gelen. Diğer taraftan insanlar nerede olursa olsun, mesela İstanbul'dan görüntüler var. Pazar gününde denize girerek serinlemeyi tercih eden İstanbullular var. Ve tabii tatil yörelerine gidenler de var elbette. Bir tarafta bunlar yaşanıyor, diğer tarafta mesela bir fotoğraf, Artvin'den kar 5 metreyi aşmış ve 20 yayladan 10'u iş makineleriyle açılmaya çalışılıyor. Her köşesi cennet diyoruz vatanımızın ve 4 mevsimin yaşandığı bir ülkede yaşadığımızı ifade ediyoruz değil mi her seferinde? Ve aslında bunu da ispatlayan bir haber bu da. Artvin'de il özel idaresi ekipleri Arhavi'de 10 yaylanın yolunu iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor ve bir kepçe operatörünün sözleri var. Geçmiş yıllarda benzer bir tabloyla karşılaşmadık. Önceki yıllarda 6-7 günde 20 yaylanın tamamının yolunu açabiliyorduk. Bu yıl ise yaklaşık 20 gündür çalışmamıza rağmen ancak 10 yaylanın yolunu ulaşıma açabildik diyor. Orada da hummalı bir çalışma var. Bir taraftan kar nedeniyle kapanan yollar. Diğer taraftan Türkiye'nin farklı yerlerinde sıcaktan bunalan insanlar. Avrupa'da ise çok şiddetli bir sıcak hava dalgası. İşte böyle bir mevsimsel durum. İstanbul'da 5000 kişi aynı anda horon oynamış sevgili dinleyicilerimiz ve rekorlar kitabına girmiş. Şimdiki hedef 15.000 kişiyle zeybekmiş. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları var ve gelecek yıl hedefin İzmir'de 15.000 kişiyle zeybek rekoru olduğunu söylüyor. Ve bir başka haber, soykırımcı usulü gasp başlığını görüyoruz. Bu da Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasından sizlere aktaracağımız bir haber olacak. Kıbrıs Rum kesimi, Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diye reddetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İstinaf Mahkemesi, Pafos'ta Kıbrıs Türklerine ait üstünde Pafos Havalimanı ve Andreas Papandreou Hava Üssü'nün bulunduğu 125 dönümlük arazi için 41 milyon euroluk tazminat ve iade talebini reddetti. Kararda şöyle deniyor: 1974 olaylarında kuzeye gidenlerin zorlama olmadan kendi tercihleriyle ayrıldığı iddia ediliyor. Oluşan istisnai hukuki durum nedeniyle araziye yönelik müdahalenin de yasal olduğu öne sürülmüş. Tabii bu gelişmelerle birlikte şöyle yakın tarihi hatırlamakta fayda var. Barış Harekatı öncesi 1672 Türk Rumlarca katledilmiş. Harekatta 496 Mehmetçik, 70 Mücahit ve 270 Kıbrıslı Türk şehit edilmişti. Orada aslında bu yerinden edinme sadece fiziksel bir yer değiştirme değil, aynı zamanda oradaki insanların da hayatını kaybettiği, şehit olduğu bir var olma mücadelesinin de bir sembolüydü. Ama görüldüğü üzere Kıbrıs Rum yönetimi Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini bu şekilde reddediyor. Saatlerimiz 8.23'ü göstermekte. Hayırlı Sabahlar programında gündemin nabzına birlikte bakıyoruz ve gündemin satır başlarını sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikteyiz.

Hayırlı sabahlar programının sonunda bir haberi daha hatırlatalım ve sonrasında da kapanış yapacağız. Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından cuma günü açıklanacak. Böylece emekli ve memurun alacağı zam da belli olacak. Bütün gözler şimdi TÜİK'te. Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor biliyorsunuz. Bu artışlarda 6 aylık tüketici fiyat endeksi verileri belirleyici oluyor. Böylece yılın ilk 6 aylık enflasyonu ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkı netleşecek. Emeklilerin de memurların da gözü bu rakamlarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. İlk 5 ayda enflasyon farkı 16,6 oldu. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri %16,6'lık farkı kesinleştirmiş oldu. Memurlar ve memur emeklileri için maaş zammında toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor. Memur ve emeklileri içinse %5,05'lik enflasyon farkıyla toplamda %12,41'lik zamma ulaştı. Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse 6 aylık enflasyon toplamda %18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri %18,19'luk zammı garantileyecek. Memurlar için 6 aylık enflasyon farkı ise %6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda %7'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda %13,93 zam yapılacak. Tahminler bu yönde sevgili dinleyicilerimiz. Tabii ki her şey Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek diyelim, biz de bekleyip göreceğiz. Ve hayırlı sabahlar programının bugün de sonuna geldik. Bu sabah bizlere eşlik ettiğiniz, evlerinize, araçlarınıza ve gönüllerinize misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Rabbim gününüzü sağlıkla, huzurla ve bereketle geçirmeyi nasip etsin. Kalbinizden geçen, hakkınızda hayırlı olan bütün güzelliklerle karşılaşmanız dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

Yarmışız edvar fetretten kalan yel dağları, fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdaları, öyle ferdalar.

Bir maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadık. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 14 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 16 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sonsuz hayat. Ahiret. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan 3 defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam, "Benim ya Resulallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz, "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa, "Benim çok fazla amelim yok, fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın." Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade, ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretse kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ve asıl yurdumuzdur. Bir hadis. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: yapmış.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
2: Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
3: Evet.
2: O zaman kimin dedikleri olacak?
3: Benim.
2: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
4: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
5: Niye öyle dertlendin?
4: Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var.
5: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
4: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
0: 71. Bölüm.
6: Necidlileri İslam'a davet etmek üzere yola çıkacak olan ekip hazırlıklarını tamamlamıştı. Suffe ashabından tam 40 genç bugün yola çıkıyordu. Peygamberimiz her biriyle yakından ilgilendi. İrşad için gerekli hatırlatmaları yaptı ve onlara görüşecekleri kabile liderlerini iletmek üzere birer mektup verdi. Müslümanlar da arkadaşlarını uğurlamak üzere mescitte toplanmışlardı.
7: Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet.
8: Selametle gidin gelin. Allah'ım, bu yiğitlerin işlerini kolaylaştır. Onları hayırlı insanlarla karşılaştır.
7: Amin.
4: Sizin için yol hazırlığı yaptık. Şurada ekmekler, şurada da biraz yoğurt kurusuyla kuru üzüm var.
9: Ellerinize sağlık.
4: Bu da hurma. Allah yolunuzu açık etsin.
9: Allah razı olsun.
7: Afiyet olsun. Selametle gidin gelin.
8: Selametle gidin
7: yolunuz
8: gelin.
7: Açık olsun.
4: Haram, gel bir daha sarılayım sana.
5: Abla, Allah'a emanet ol. Bizim için de dua et.
4: Etmez miyim? Siz de Allah'a emanet olun. Hadi.
10: Hadi bakalım, yola çıkma vakti.
6: İrşad ekibi yola çıktı. Bir müddet yol aldıktan sonra Maune kuyusu civarına geldiler. Bu bölge Amir oğulları ile Süleym oğulları arazisinin ortasındaydı. Kafile burada konakladı.
9: Burada biraz dinlenelim. Buraya geliş amacımız belli. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek. Aranızdan kim peygamberimizin davetini bu civardaki kabilelere ulaştırmak ister?
5: Ben yaparım. Her ne kadar Ebu'l-Bera'nın himayesinde de olsak, civarımızda İslam'a düşmanlığıyla tanınan kabileler var. Az ilerisi Lihyanoğullarına ait. Sağımızda Süleymoğulları toprakları var. Solumuzda Amiroğullarının yurdu. Hepsi bize karşı diş biliyor. Benim teklifim tek başına gitmek. Eğer başıma bir iş gelirse kendinizi koruma altına alırsınız.
9: Haklısın. Allah Resulü de temkinli olmamızı tembihlemişti.
11: Fakat bir başına gitmene izin veremeyiz.
12: Ben de seninle geliyorum.
5: Ben de.
13: Peki.
9: Allah yardımcınız olsun. Önce nereye gideceksiniz?
5: En yakından başlayacağız.
6: Bu sırada Amir bin Tufeyl, Müslümanların yakınlarındaki bir kuyu civarında konakladığını öğrenmişti.
14: Efendim, Muhammed'in adamları Maune kuyusu yakınında konakladılar.
15: Güzel. Ebu'l-Bera'ya ulaşmadan önce bize gelmelerini sağlamalıyız. Adamlarını topla, yanıma gel.
14: Emredersiniz.
16: Beni dinleyin. Bugün beni desteklemenizi istiyorum.
17: Amir, ne istediğini açık açık söyle. Amacın nedir?
16: Muhammed'in adamları Maune kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
17: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Böyle yapamayız.
9: Amcanın sözlerine duydun.
3: Ebu'l-Bera onları himayesine aldığını söyledi. Ona rağmen mi öldüreceksin?
16: Amcamın hükmü kalkmak üzere. Yakında kabilenizin lideri ben olacağım. Bugün bana sadakatini gösterenlerin mükafatını vereceğim. Beni yalnız bırakanları da unutmayacağım.
17: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Bir kabilenin iki reisi olmaz.
3: Ebu'l-Bera'yı hiç sayamayız. Ben bu işte yokum.
17: Ben de yokum.
11: Ben seni destekliyorum. Oğullarım ve ben arkandayız.
17: Amir, iyi bir şey yapmıyoruz.
11: Muhammed'in adamlarına aman vermeyeceğiz.
12: Biz de arkandayız. Emret dediğini yapalım.
3: Yapmayacağız.
16: Tamam. Şimdi bana uyanlar benimle gelsin. Diğerleri de gözüme görünmesin. Süleymoğullarının liderine haber ver. Onunla konuştuğumuz konuda desteğine ihtiyacım var. Hemen adamlarını göndersin.
12: Emredersiniz.
5: İşte geldik. Şurası amiroğullarının mahallesi.
13: Ne yapıyoruz şimdi?
5: Ben onların yanına gidinceye kadar siz burada bekleyin. Eğer konuşmama izin verirlerse zaten görürsünüz. Kötü niyetlilerse de sakın yardımıma gelmeye kalkmayın. Dönüp kalanlara haber verin.
13: Seni yalnız başına gönderemeyiz.
18: Benim içim hiç rahat değil Haram.
5: Dediğim gibi yapmalıyız. Eğer bir tehlike varsa diğerlerinin önlem alması lazım. Haklarınızı helal edin.
13: Helal olsun. Allah yardımcın olsun.
18: Helal olsun. Sen de helal et.
5: Merhaba. Ben bir elçiyim. Yanımda kılıcım ya da mızrağım yok. Yanınıza gelmeme izin verir misiniz?
17: Kimsin sen?
5: İsmim Haram bin Milhan. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim.
15: İlk avımız kendi.

0: isteğiyle ayağımıza geldi.
1: Bırakın gelsin.
2: Gelebilirsin.
3: Ben elçilik vazifemi yapmak üzere buradayım. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın emriyle size bir mektup getirdim.
1: Ne mektubu?
3: Bizler Allah'tan başka bir ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve elçisi olduğuna inanırız. Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiği mektup.
1: Kesin şunun sesini!
4: Allahu Ekber! Kabe'nin Rabbine andolsun ki ben kazandım. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.
0: Neyi kazandın acaba?
1: Hazırlanın. Maune kuyusuna gidiyoruz.
5: Haram bin Milhan'ı geride bekleyen arkadaşları onun gecikmesinden şüphelenip arkadaşlarının yanına döndüler.
6: Hayrola Beşir?
7: Pek hayır değil.
6: Ne oldu?
7: Haram amiroğullarının mahallesine gitti. Liderlerini İslam'a davet edecekti. Bizden de onu gözetlememizi istedi ama hala dönmedi. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum.
6: Sakin ol. Hep birlikte ardından gidelim. Ne olduğunu anlarız. Arkadaşlar, Haram dönmemiş. Hazırlanın, gidiyoruz.
8: Nasıl dönmez? Ona bir şey yapmış olamazlar değil mi?
9: İnşallah yapmamışlardır.
8: Ebu'l-Bera bizden önce gelip yol güvenliğimizi sağlayacağını söylemedi mi?
9: Allah'ım sen arkadaşımızı koru.
8: Hadi ne duruyoruz, hızlı olalım hadi.
9: Hadi.
5: İrşad ekibi Haram bin Milhan'ın peşinden giderken Amir bin Tufeil'in topladığı askerler tarafından kuşatıldılar.
10: Neler oluyor? Siz de kimsiniz? Neden etrafımız sarılıyor?
11: Bizim sizinle bir işimiz yok. Medine'den gelen elçileriz.
12: Bunların bir kısmını tanıyorum. Amir oğulları.
13: Urve, sen Süleymoğullarındansın. Onlar bizim müttefikimiz. Sana eman verilmiştir. İstersen yanımıza gel, istersen başka yere git.
12: Niyetinizin ne olduğu anlaşıldı. Sen bana arkadaşlarımı arkamda bırakarak kurtulmayı mı teklif ediyorsun? Müşriklere asla güvenmem. Sizin emanınıza da ihtiyacım yok. Allah'ın Resulüne bağlılık yemin ettim ben. Ölsem de düşman saflarına geçmem.
13: Sen bilirsin. Ben sana hayatını kurtarman için bir imkan verdim. Ama kabul etmedin. Bitirin şunların işini.
12: Ey Müslümanlar! Bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı.
10: Ya Allah. Bismillah. Yürüyün. Hadi dikkatli olun.
11: Kendinize dikkat edin.
10: İlahi, durumumuzu peygamberimize haber verecek kimseyi bulamıyoruz. Sen bizim selamımızı ona ilet.
8: İlahi, Resulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki biz sana kavuş. Sana kavuşmaktan ötürü de hoşnut olduk.
5: O gün Amir bin Tufeil'in emrindeki adamlar amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

106. gün. Canlılar alemi. Hepsi onun eseri. Ayet-i Kerime meali. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. En'am suresi 38. ayet. Hadis-i şerif. Amr bin Eşşerid'in babası Şerid'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bir serçeyi sebepsiz yere öldürürse o serçe kıyamet günü aziz ve celil olan Allah'a şikayette bulunarak "Ya Rabbi, falan kimse beni

herhangi bir yarar için değil de boş yere öldürdü diyecektir. Fetva. Fakir insanların yaşadığı bölgelere su kuyusu açılması için bir hayır kurumuna yapılan bağış zekat yerine geçer mi? Zekatın Kur'an-ı Kerim'de belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi caiz değildir. Bu anlamda olmak üzere cami, köprü, yol, okul, yurt, çeşme ve benzeri hayır işlerine zekat verilemez. Zira zekat ve fıtır sadakasının sahih olmasının şartlarından biri temliktir. Temlik, eşya üzerindeki mülkiyet hakkını başka bir kişiye devretmek demektir. Zekat ve fıtır sadakasının tüzel kişilere, binalara, camilere veya kuyu gibi yapılara verilmesi durumunda temlik gerçekleşmiş olmaz. Bu bilgilere göre su kuyusu açılması için bir hayır kurumuna bağışta bulunmak zekat yerine geçmez. Bu tür faaliyetler zekat dışındaki hayır ve hasenattan karşılanır. Hikmetli Söz. Ey nimete ermiş kişi! Gücün yeterken şükret. Şükredersen Allah nimetini artırır. Nimete kavuşan kişi çoğu zaman kendi eski halini unutur. Fakat şükrederse nimet ondan yüz çevirmez. Az da olsa bir iyiliğe karşı şükür kıl, nimet çok olursa onun değerini bil. İnsan şükrederse nimetin biri 10 olur. 10 kat artınca evi nimetle dolar. Yusuf Has Hacip.

0: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Günün Duası.
1: Medineli Müslümanlardan Ebu Ümame'yi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun diye sordu. Bunun üzerine Ümame, üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Efendimiz, söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana dedi. Ebu Ümame, evet öğret ey Allah'ın Resulü karşılığını verdi. Efendimiz de ona şu duayı öğretti ve sabah akşam okumasını tavsiye etti. Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Ebu Ümame, Efendimizin öğrettiği duayı okudum. Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi demiştir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan! Bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah seni karşılıksız bırakmaz ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır, onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü en saf dualar en büyük kabul makamına erişir.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Açlıktan, tokluktan, susuzluktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Doymak nedir, doymamak nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bolluk vakti, bir sıçrayışta üç adam boyu atlarım, üç beş lokmada bir ağacı yutarım diyerek gezen yeşil zırhlı iri çekirge, zamanla kuraklaşan iklimin ortasında bir ahlat ağacına rastladı. Yüzü mutlulukla aydınlandı. Yanına yanaşıp birkaç meyve yedi, yedikçe daha da iştahlandı. Hem yedi hem hopladı. Ahlat ağacı sakince, ''Küçük dostum, kendine gel, sana bir iki meyve yeter, daha fazla toplamaya çalışmak bedenine yüktür.'' dedi. Ama çekirge daha çok meyve biriktirip köşesinde yatarken keyifle yeme derdine kapılmıştı. Bir avuç, iki avuç derken yığdığı meyve daha yıkılınca altında kaldı, bacağı çat diye kırıldı. Acılar içinde kıvranırken ahlat ağacının ne demek istediğini anlamıştı. Unutma, her şey fikirle ilgilidir. Açgözlülüğün sonu ya mutlak yalnızlık ya da eldekini de yitirmektir. Uzun süren yoksunluklar insan ruhuna dipsiz uçurumlar açar. O öyle derin bir boşluktur ki içine ne atılırsa atılsın kapanmaz. İhtiyaç zihin ve kalbin tezgahında belirlenir. Doymak bilmez tavırsa algıyla oynayan eksikliğin inşa ettiği yanılsamalardan ibarettir. Bu duygunun temelinde kötü günlerin yeniden döneceği korkusu beklemektedir. Yorucu yokluğun ardından gelen esenlik, bazı isteklerin abartılmasıyla neticelenir. Oysa bunun en tatlı inacı gönül tokluğudur. Dinginlik, gönül terbiyesi, her şeyin geçici olduğunu bilmek bu olgunluğu beraberinde getirir. Şükür hali yoksunluk hissini sakinleştirir. Her insanın tamamlanmak için gayret ettiğini unutmamak, sıkıntıların pusulasını iyileşmeye çevirir. Eksikliklerin oluşturduğu algılar uzun süreli değildir. Beklentinin artışı, kişinin kalbini ele geçiren hırs ve huzursuzlukla ilgilidir. Anla ki huzur elindekilerle değil, maziden bugüne taşıdıklarınla şekillenir. Ölçülü davranmak, heybendekinin değerini bilmek mutluluğun mutlak anahtarıdır. İnsan ister 5 bulsa 10, 10 bulsa 100, 100 bulsa 1000. Oysa toprağın dilini çözenler yüzlerce yıldır anlattıklarını anlayabilirler. Bilesin ki ölüm var her yaşamın ardında. Gönül sarayına hırsı asla konu kalma. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Allah kime yardım eder ve kısmet verirse o kişi dilediğine ulaşabilir. Tanınmış biri olabilir. Yaşlı bir bilgenin dediği gibi, insan Allah'ın yardımıyla büyür ve dileğine kavuşur. Yaz yerle mavi gök bir olsa bile, Allah'ın verdiğine kimse mani olamaz. Her işte Allah'ın yardımı şarttır.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
0: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın Resulü, insanın sınırlı güç ve imkanlarla yaratılmış olmasına rağmen hırs ve hevesleri bakımından sınırsız isteklere sahip olduğunu biliyordu. İnsan, Hazreti Adem'den beri hep daha uzun yaşamak istemiş, ölümden hiç hoşlanmamıştı. Öyle ki, ihtiyarlasa, güç ve kudretten düşse dahi, dünya sevgisinde ve uzun emellerinde hiç eksilme olmazdı. İnsanın eceli ensesindeyken bile emeli uzun, gözü de hep uzaklarda olurdu. Başına bir sürü şey gelir, fakat sürekli emelinin peşinde koşar ve ecelini aklına getirmezdi. Bunu bir örnekle göstermek isteyen Hazreti Peygamber, bir gün ashabıyla beraberken eline iki taş aldı ve taşları fırlattı. Biri hemen yakına, diğeri ise uzağa düştü. Ashab, Hazreti Peygamber'i izlemekteydi. Allah'ın elçisi taşların düştükleri yerleri göstererek, "Şu ve şu nedir biliyor musunuz?" dedi.
2: "Allah ve Resulü daha iyisini bilir."
3: "Ey Allah'ın elçisi, nedir bu işin hikmeti? Taşlardan birini yakına, diğerini daha uzağa fırlattınız. Bundan ne anlamalıyız?"
1: Allah'ın Resulü ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Onlara döndü ve uzağa düşen taş insanın emeli, yakına düşen de insanın ecelidir dedi.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde uluslararası topluma barış mesajları verdi. Avrupa ve Orta Doğu'daki sorunların çözümünde sadece askeri kapasitenin yeterli olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında başlayan müzakereleri desteklediklerini belirterek, başta NATO üyeleri olmak üzere tüm dünyayı provokasyonların önüne geçmeye çağırdı. Gazze'deki İsrail saldırganlığına da sert tepki gösteren Kurtulmuş, bölgedeki soykırım boyutuna ulaşan katliamlara son verilmesi gerektiğini, Orta Doğu'da barış ve Filistinliler özgür olmadan dünya barışının asla sağlanamayacağının altını çizdi. Hürmüz'deki gerilime İran'la ABD arasında kurulan doğrudan iletişim hattı da çözüm olmadı. Amerikan ordusu İran'ın Keşm Adası ve Silik kentini vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, askeri seçeneğin yeniden masada olduğunu ima etti. Başlattığımız işi askeri olarak tamamlarsak İran yok olur tehdidinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırıları durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Öte yandan ateşkesi baltalamak için Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ise işgali kalıcı hale getirmek istiyor. Katil İsrail güçleri, açlık, susuzluk ve her türlü imkansızlıkla mücadele edip hayatta kalmaya çalışan Gazililerin üzerine yine bomba yağdırdı. 3 masum Filistinli daha şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Can kaybı resmi rakamlara göre 73 bini aştı. Ancak enkaz altından çıkarılmayı bekleyen cenaze sayısı bilinmiyor. Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerde can kaybı 1500'e dayandı. Felaketin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri de Türkiye'ydi. AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan tam donanımlı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Boşnakların İslamiyet'te şereflenmesine vesile olduğu rivayet edilen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'in Prusak kentinde düzenlenen şenlikler başladı. Donji Vakıf sokaklarında düzenlenen geçit töreninde ülkenin dört bir yanından gelen geleneksel kıyafetli 320 atlı alkışlar eşliğinde yürüdü. Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Osmanlı dönemine ait yeşil sancakların dalgalandığı kortejde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de vardı. 1947 yılında yasaklanan şenlikler 1990'dan itibaren yeniden düzenlenmeye başlayarak Bosna Hersek'in en köklü kültürel etkinliklerinden biri olarak yaşatılıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan aşırı sıcaklar kapıda. Üstelik bu sene yaz mevsiminin uzun sürmesi de bekleniyor. Uzmanlar bu

0: artırdığı içilebileceğini belirtti. Vücut direncini artırdığı içilebileceğini belirtti. Vücut direncini artırdığı karpuz gibi su oranı yüksek meyvelerin tercih edilmesi önerildi. Uzmanlar ayrıca et ve yağlı ağır yiyecekler yerine kabak, fasulye ve bezelye gibi zeytinyağlı sebze öğünlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Eskişehir 32, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 34, Girne ve Saraybosna 33, Gümülcine 35 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de... İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, ben Çanakkale'den Abdullah. Mustafa Demirci Üstad'dan Ravza İlahisi'ni tüm İslam alemi için ve Ustam Lütfi Bey için istiyorum. Hayırlı günler.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Ankara'dan Sezai. Sizlerden hak bir gönül verdi bana ilahisini istiyorum. Bütün İslam alemine hediye ediyorum. Hayırlı günler dilerim.

Selamun aleyküm. Ben Güngör Acar. Kastamonu İnebolu. Uğur Işıldak'tan bir ilahi istiyoruz. Gelen ilahi Ümmet-i Muhammed'in olsun.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde uluslararası topluma barış mesajları verdi. Avrupa ve Orta Doğu'daki sorunların çözümünde sadece askeri kapasitenin yeterli olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında başlayan müzakereleri desteklediklerini belirterek, başta NATO üyeleri olmak üzere tüm dünyayı provokasyonların önüne geçmeye çağırdı. Gazze'deki İsrail saldırganlığına da sert tepki gösteren Kurtulmuş, bölgedeki soykırım boyutuna ulaşan katliamlara son verilmesi gerektiğini, Orta Doğu'da barış ve Filistinliler özgür olmadan dünya barışının asla sağlanamayacağının altını çizdi. Hürmüz'deki gerilime İran'la ABD arasında kurulan doğrudan iletişim hattı da çözüm olmadı. Amerikan ordusu İran'ın Keşm Adası ve Sirik kentini vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump askeri seçeneğin yeniden masada olduğunu ima etti. Başlattığımız işi askeri olarak tamamlarsak İran yok olur tehdidinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırıları durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Öte yandan ateşkesi baltalamak için Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ise işgali kalıcı hale getirmek istiyor. Katil İsrail güçleri, açlık, susuzluk ve her türlü imkansızlıkla mücadele edip hayatta kalmaya çalışan Gazililerin üzerine yine bomba yağdırdı. 3 masum Filistinli daha şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Can kaybı resmi rakamlara göre 73 bini aştı. Ancak enkaz altından çıkarılmayı bekleyen cenaze sayısı bilinmiyor. Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerde can kaybı 1500'e dayandı. Felaketin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri de Türkiye'ydi. AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan tam donanımlı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Boşnakların İslamiyet'te şereflenmesine vesile olduğu rivayet edilen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'in Prusak kentinde düzenlenen şenlikler başladı. Donji Vakıf sokaklarında düzenlenen geçit töreninde ülkenin dört bir yanından gelen geleneksel kıyafetli 320 atlı alkışlar eşliğinde yürüdü. Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Osmanlı dönemine ait yeşil sancakların dalgalandığı kortejde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de vardı. 1947 yılında yasaklanan şenlikler 1990'dan itibaren yeniden düzenlenmeye başlayarak Bosna Hersek'in en köklü kültürel etkinliklerinden biri olarak yaşatılıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan aşırı sıcaklar kapıda. Üstelik bu sene yaz mevsiminin uzun sürmesi de bekleniyor. Uzmanlar bu dönemde sıvı dengesini korumak için su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini, terleme ile oluşan mineral kaybına karşı aşırıya kaçmadan maden suyu içilebileceğini belirtti. Vücut direncini artırmak ve halsizliği önlemek için de potasyum zengini karpuz gibi su oranı yüksek meyvelerin tercih edilmesi önerildi. Uzmanlar ayrıca et ve yağlı ağır yiyecekler yerine kabak, fasulye ve bezelye gibi zeytinyağlı sebze öğünlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Eskişehir 32, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 34, Girne ve Saraybosna 33, Gümülcine 35 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği teşvik, kötülükten sakındırma. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun, onu hoş görmesin. Ve bu da imanın asgari gereğidir. Hicretle birlikte Allah Resulü Medine'de yeni bir toplumun temellerini atmıştı. Bir yandan sevgi ve kardeşliğe dayalı bu toplumun bağlarını güçlendirmeye gayret ederken, bir yandan da onu daha da geliştirmeye çabalıyordu. Bu amaç doğrultusunda İslam toplumunun lideri olarak ashabına insanlar arası ilişkileri pekiştirecek davranışları öğütlerken, toplumsal birliği zedeleyecek söz ve fiilleri yasaklıyordu. Onlardan da aynı hassasiyeti bekliyor, birbirlerini görüp gözetmelerini istiyor, herkesin din kardeşini iyi ve güzel olana teşvik edip kötü ve çirkin olan şeylerden uzaklaştırmasını istiyordu. Böylece kendi kendisine sürekli gözden geçirerek yenileyen güçlü bir toplum olmalarını arzuluyordu. Bir gün onlara İsrailoğullarını helake sürükleyen sebeplerden birinin de emri bil maruf ve nehyi anil münker görevini terk etmeleri olduğunu anlattı. Öyle ki onlardan bir adam kötülük yapan birini gördüğünde ona önce Allah'tan kork ve bu yaptığından vazgeç. Çünkü bu sana helal değildir diyor. Fakat ertesi gün yaptığı kötülükten vazgeçmediğini görse de bu durum onunla olan ilişkilerini devam ettirmesine engel olmuyordu. Bu vurdum duymazlıkları sebebiyle Allah Teala onları birbirine benzetti. Kötülükleri çoğaldığı, isyan ettikleri ve Allah'ın koyduğu sınırları aştıkları için peygamberleri tarafından da lanetlendiler. Onların bu halleri inananlara bir ibret olarak Kur'an'da yerini almıştı. Bu ayetleri uzun uzun okuyan Allah Resulü, İsrailoğullarının kendi sonlarını nasıl kendilerinin hazırladığını ortaya koyduktan sonra, oturduğu yerden doğrularak tüm dikkatleri üzerinde topladı ve ashabına şu hayati mesajı verdi. Dikkat edin, Allah'a yemin olsun ki siz ya iyiliği emreder, teşvik eder, kötülükten men edersiniz, uzaklaştırırsınız, zalimin elinden tutup onu hakka döndürürsünüz ve onu hak üzerine tutarsınız ya da sizin sonunuz da onlar gibi olur. Mekke döneminden itibaren Kur'an ayetlerinde yer alan emri bil maruf ve

nehyi anil münker, ileriki dönemlerde de hem Kur'an hem de Hazreti Peygamber tarafından ısrarla üzerinde durulan bir kaide olmuş, dinin temel prensiplerinden biri kabul edilmiştir. Maruf kelimesi sözlükte bilinen, tanınan anlamına gelmekte olup, insanlar tarafından iyi kabul edilen, benimsenen şeyleri ifade etmektedir. Eski Arap toplumunda iyilik, ikram, cömertlik gibi anlamları içeren bu sözcük, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde de aynı anlamı korumuş, bazen de aynı manada kullanılan örf sözcüğüyle ifade edilmiştir. Bununla birlikte İslam dininde maruf kelimesinin kapsamı oldukça genişlemiş, Allah'a itaati ve yakınlaşmayı sağlayan, aklın ve dinin güzel kabul ettiği, insanlar tarafından yadırganmayan her türlü söz ve davranış maruf olarak anılmıştır. Keza aklı selimin veya dini mübini İslam'ın çirkin gördüğü, dinen yasaklanan her şeye maruf kelimesinin zıttı olan, bilinmeyen, sıkıntı veren, hoş görülmeyen anlamındaki münker ismi verilmiştir. Hazreti Peygamberle sahabeden Harmele bin Abdullah arasında geçen diyalog bu tanımın haklılığını ortaya koymaktadır. İlmini artırmak üzere Allah Resulüne gelerek, "Bana ne yapmamı emredersin?" diye soran Harmeli'ye Resulullah, "Marufu yap ve münkerden sakın." buyurmuştur. Muhtemelen daha açık bir emir bekleyen Harmeli'nin sorusunu tekrarlaması üzerine Hazreti Peygamber de cevabı yinelemiş ve yaptığı fiiller hakkında insanların nasıl tepkiler verdiğine dikkat etmesini, onların tasvip ettiği şeyleri yapmaya devam ederek hoş görmediklerinden kaçınmasını söylemiştir. Maruf ve münker kelimelerine yüklenen bu geniş anlamlar doğrultusunda iyiliği tavsiye, teşvik etme ve kötülükten sakındırma yani uzaklaştırma şeklinde tercüme edilen emri bil maruf ve nehyi anil münker de çok geniş bir kapsamda düşünülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de 9 defa tekrarlanan bu ifadenin herhangi bir söz veya fiille kayıtlanmaması bu fikri desteklemektedir. Dolayısıyla en genel anlamda Allah Teala'nın rızasına ve insanların hayrına uygun olan her türlü şeyi teşvik edip onun razı olmayacağı her türlü söz ve fiilden sakındırmak, uzaklaştırmak olarak anlaşıldığında, insanlığa bir uyarıcı olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in ashabına söylediği bütün sözlerin, emir ve nehilerin, tavsiye ve ikazların tamamını emri bil maruf ve nehyi anil münker çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Zira Allah Resulüne hangi ameli işlemesi gerektiği konusunda danışan Harmele, onun ısrarla marufu yapıp münkerden kaçınmayı tavsiye etmesi üzerine düşündüğünde, aslında bu ikisinin hiçbir şeyi dışarıda bırakmadığını, bir anlamda dinin tamamını kapsadığını fark etmiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara hitaben, "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, teşvik eder, kötülükten alıkoyar, uzaklaştırırsınız ve Allah'a inanırsınız." buyurmuş. Başka ayetlerde de iyiliği teşvik ederek kötülükten sakındırmayı müminlerin başlıca özellikleri arasında zikretmiştir. İnsanlara iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma erdemini aşılamaya gayret eden Allah Resulü de bu vasfın imanla olan sıkı ilişkisini vurgulamıştır. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun, onu hoş görmesin. Ve bu da imanın asgari gereğidir buyurmuş, yapılan kötülükten rahatsızlık duymayan kişinin kalbinde ise zerre kadar imanın bulunmadığını ifade etmiştir. Allah'a inanan bir mümin kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü nispetinde ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz. Zira Hazreti Peygamber'in bildirdiği üzere, işlenen bir kötülüğü gördüğü halde engellemeyen, ancak bu duruma kalben razı olmayan kişi orada bulunmamış gibi kabul edilir.
Buna karşılık kötü bir işin yapıldığından haberdar olup bundan memnuniyet duyan kişi ise orada bulunanlar gibi sorumlu tutulacaktır. Müminlerin bu bilinçle yaşamalarını isteyen Allah Resulü, iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırmayan bizden değildir buyurmuş, boş vakitlerinde yol kenarlarında oturup sohbet edenlere dahi buralarda oturdukları müddetçe iyiliği tavsiye edip kötülükten uzaklaştırma görevini yerine getirmelerini öğütlemiştir. Müminin bu görevi yerine getirmesi ona sadaka sevabı kazandırır. İyiliğe çağırdığı kimsenin bu çağrıya kulak vermesi halinde ise mükafatı daha da artar. Zira Peygamberimizin ifadesiyle hayra vesile olan kişi onu yapmış gibidir.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 14 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 16 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sonsuz hayat. Ahiret. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan 3 defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam "Benim ya Resulallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa "Benim çok fazla amelim yok fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum" deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın." Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretse kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ve asıl yurdumuzdur. Bir hadis. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: geldim geldim.
1: Aman Allah'ım, üstünün başının hali nedir böyle? Oğlum, turşu küpüne mi düştün sen?
2: Evet anne, turşu küpüne düştüm.
1: Bak bir de anneyle alay ediyor.
2: Dalga geçmiyorum ki. Gerçekten de turşu küpüne düştüm. İnanmıyorsan üstümü başımı koklayabilirsin.
1: Ay, sen turşu gibi kokuyorsun. Çabuk çabuk banyoya gir. Sakın bir yere dokunayım deme.

0: Anne, mutlu mu geldin?
1: Turşu kokulu oğlum geldi.
0: Hı? Turşu kokulu oğlun mu?
1: Kardeşin turşu küpüne düşmüş de.
0: Ne?
1: Önce dalga geçiyor sandım ama bildiğin turşu gibi kokuyor. Neyse, banyodan çıkınca işin aslını öğreniriz.
2: Şerife, banyoda kim var?
1: Mutlu var anne, birazdan çıkar.
3: Banyoda kim var?
2: Mutlu var.
3: Neyse, ben de Mutlu çıktıktan sonra abdestimi alırım artık.
2: Kızım, Mutlu bu vakitte genellikle dışarıda olurdu.
1: Anne, eğer Mutlu turşu küpüne düşmüş olmasaydı zaten bu vakitte eve gelmezdi.
2: Ne?
1: Allah Allah, bu ses pencereden mi geliyor?
0: Evet anne. Aa, babam bahçeden bize dışarı gelin diye el işareti yapıyor.
3: Aa, bekleyin, ben de geliyorum.
4: Tekir, annem nerede? Ben de kime soruyorum ya? Kedice bilmiyorum ki ben Tekir'in ne dediğini anlayayım. Anne, abla, babaanne, kimse yok mu?
3: Hayırdır oğlum, bu soğukta bizi niçin bahçeye çağırdın?
5: İşte bunun için baba.
0: Baba, şimdi sen bizi şu kırık küpleri görelim diye mi?
5: Ne kırık küpü kızım? Şunlara biraz daha yakından baksana.
1: Selma, az kenara çekil de ben de bir bakayım.
0: 3 tane yarım küp. Ben bir şey anlamadım.
1: Yok, ben de bir şey anlamadım.
2: Ayol, bu küplerin içine ne koyacağız biz şimdi? Bunların içine su, pekmez, yağ gibi şeyler koyamazsın. Buğday gibi tahıl ürünlerini de saklayamazsın.
3: Hanım, akıl küpünü biraz çalıştır hele. Tahsin bunları boşuna almamıştır.
0: Babacığım, sen bu yarım küplere para mı verdin?
5: He, verdim ya. Eğer satıcının elinde birkaç tane daha olsaydı onları da satın alacaktım.
1: Tövbe tövbe. Bugün bizim aileye neler oluyor anlamadım. Birisi turşu küpüne düştüğünü söylüyor. Diğeri yarım küpleri satın alıp eve getiriyor. Sırada ne var acaba?
2: Ben anladım galiba. Oğlum, sen bu yarım küpleri tavuklar için aldın. Bunların içine saman doldurup kümese koyacaksın. Tavuklar da artık bu küplerin içine yumurtlayacaklar.
5: Aynen söylediğin gibi anne.
3: Ben söylemiştim değil mi ama babaanneniz akıl küpüdür diye.
1: Ay, sinirlerim bozuldu benim.
5: Belki de tavuklarımız altın yumurtlamaya başlar. Küp küp altınımız olsa fena mı olur ha?
4: Oo, bakıyorum da herkes burada. Ben de içeride sizi arayıp duruyordum. Aa, şey mi bunlar?
1: Oğlum, altın küpü bunlar.
4: Bana küp demeyin.
0: Niye ki kardeşim? Evde küp küp şekerleri katır kutur yemesini biliyorsun. Sonra bir küp balı neredeyse birkaç oturuşta bitiriyorsun. Ay, tutamıyorum kendimi. Aklıma küp gibi espriler geliyor. Kırk kırık küp, kırkının da kutu kırık kara küp.
5: En iyisi mi ben şu küpleri kümese koyayım da böylece küp meselesi de kapanmış olsun.
3: Tahsin heves etmiş almış. Şevkini kırmak istemediğim için bir şey demedim.
0: Peki konuşsaydın ne söylemek isterdin dedeciğim?
3: Oğlum, kendini boşuna yormuşsun. Tevekkeli dememişler. Altının kıymetini sarraf bilir diye. Hem bu tavuklar küplerin değerini ne bilsinler? Onlara şöyle söylemek isterdim. Görürsünüz, birkaç saate kalmaz hepsi kırılır. Hanım, biz de içeri geçelim mi? Artık iyice üşümeye başladım ben.
2: Ya ben, hadi geçelim.
1: Sıra sende Mutlu Efendi. Anlat bakalım, içine düşecek kadar büyük turşu küpünü nasıl buldun?
4: Pek de iyi bulduğumu söyleyemem anne.
1: Onu sormuyorum oğlum.
4: Yakup bana anneannemin evinin arka bahçesinde büyük bir küp var. Bu küpün içinde hayatında yiyebileceğin en lezzetli patlıcan turşuları bizi bekliyor deyince onunla anneannesinin evine gittik.
0: Dur.

0: Gerisini tahmin edebiliyorum. Küpün en dibindeki patlıcanlara ulaşabilmek için eğildi ve sonrasında kendini turşu küpünün içinde buldun.
1: İnanamıyorum abla. Sanki yanımdaymışsın gibi anlatıyorsun.
0: Ben de senin yaşındayken böyle bir turşu küpünün içine düşmüştüm. Hem de tam sana anlattığım gibi. Anne, sen hatırladın mı?
2: Bak şimdi sen öyle deyince aklıma geldi. Rahmetli Naciye teyzenin turşu küpüydü o. Nurlar içinde yatsın. Biz kadın kadına konuşurken sen birkaç çocukla bahçede oynuyordun. Küpün arkasına saklanayım derken turşunun kokusunu almış olmalısın. E dayanamadın tabii. Çünkü sen bir turşu canavarıydın.
0: Hala da öyleyim.
3: Hay Allah.
4: Ne oldu Tahsin?
3: Küplerin içini bir güzel samanla doldurdum ama tavuklar bu küpleri tüneme yeri gibi kullanıyor. Öyle ki küplerin üstünde tünemek için birbirleriyle didişmeye başladılar. Böyle giderse diğer küpler de...
0: Kırılır diyecektin herhalde baba.
3: Maalesef kızım, demeye kalmadan kırıldı bile. Mutlu, şu küp parçalarını kümesten çıkarır mısın?
1: Hemen baba. Ben kümesi de temizlerim.
4: Dur oğlum dur, yeni banyo yaptın. Tahsin, hazır başladığın işi bitirsen diyorum hani.
3: Gitti onca emek.
0: Baba, aslında o küpleri saksı olarak kullanabilirdik. Şöyle ön balkona koyardık. Ne de güzel olurdu.
3: Bir daha o satıcıyı görürsem yine aynı küplerden alacağım. Ama bu kez kıymet bilenler için.
4: Çocuklar, siz üşümediniz mi?
1: Üşüdük anne.
0: Ben üşüdüğümün farkına yeni vardım.
4: Tahsin, biz içeri geçiyoruz. Sen de elini çabuk tut. Biz de sofrayı kuralım.
3: Yemekte ne var hanım?
4: Etli güveç var. Sen seversin.
3: Severim tabii. Ellerine sağlık.
0: Anneciğim, güveç de bir çeşit küp sayılır. Bugün de kurtulamadık şu küplerden. Bakın işte yine geliyor.
4: Ne geliyor?
0: Küp gibi espriler geliyor anne.
4: Ay, o esprileri de içeride yaparsın artık. Hadi oğlum doğru eve.
5: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yanmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde uluslararası topluma barış mesajları verdi. Avrupa ve Orta Doğu'daki sorunların çözümünde sadece askeri kapasitenin yeterli olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında başlayan müzakereleri desteklediklerini belirterek, başta NATO üyeleri olmak üzere tüm dünyayı provokasyonların önüne geçmeye çağırdı. Gazze'deki İsrail saldırganlığına da sert tepki gösteren Kurtulmuş, bölgedeki soykırım boyutuna ulaşan katliamlara son verilmesi gerektiğini, Orta Doğu'da barış ve Filistinliler özgür olmadan dünya barışının asla sağlanamayacağının altını çizdi. Hürmüz'deki gerilime İran'la ABD arasında kurulan doğrudan iletişim hattı da çözüm olmadı. Amerikan ordusu İran'ın Keşm Adası ve Sirik kentini vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, askeri seçeneğin yeniden masada olduğunu ima etti. Başlattığımız işi askeri olarak tamamlarsak İran yok olur tehdidinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırıları durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Öte yandan ateşkesi baltalamak için Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ise işgali kalıcı hale getirmek istiyor. Katil İsrail güçleri, açlık, susuzluk ve her türlü imkansızlıkla mücadele edip hayatta kalmaya çalışan Gazililerin üzerine yine bomba yağdırdı. 3 masum Filistinli daha şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Can kaybı resmi rakamlara göre 73 bini aştı. Ancak enkaz altından çıkarılmayı bekleyen cenaze sayısı bilinmiyor. Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerde can kaybı 1500'e dayandı. Felaketin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri de Türkiye'ydi. AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden oluşan tam donanımlı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Boşnakların İslamiyet'le şereflenmesine vesile olduğu rivayet edilen Akhisarlı Ayvazede anısına Bosna Hersek'in Prusak kentinde düzenlenen şenlikler başladı. Donji Vakıf sokaklarında düzenlenen geçit töreninde ülkenin dört bir yanından gelen geleneksel kıyafetli 320 atlı alkışlar eşliğinde yürüdü. Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Osmanlı dönemine ait yeşil sancakların dalgalandığı kortejde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de vardı. 1947 yılında yasaklanan şenlikler 1990'dan itibaren yeniden düzenlenmeye başlayarak Bosna Hersek'in en köklü kültürel etkinliklerinden biri olarak yaşatılıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan aşırı sıcaklar kapıda. Üstelik bu sene yaz mevsiminin uzun sürmesi de bekleniyor. Uzmanlar bu dönemde sıvı dengesini korumak için su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini, terlemeyle oluşan mineral kaybına karşı aşırıya kaçmadan maden suyu içilebileceğini belirtti. Vücut direncini artırmak ve halsizliği önlemek için de potasyum zengini karpuz gibi su oranı yüksek meyvelerin tercih edilmesi önerildi. Uzmanlar ayrıca et ve yağlı ağır yiyecekler yerine kabak, fasulye ve bezelye gibi zeytinyağlı sebze öğünlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Eskişehir 32, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 34, Girne ve Saraybosna 33, Gümülcine 35 derece olarak tahmin ediliyor.
2: Müzik
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinde yer alan aklını kullanan insanların yapmış olduğu dualardan örnek olarak bize sunulan bir dua ayetini hatırlatmak istiyorum. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 193. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ayeti kerimenin ilk kısmı inancı ortaya koyuyor ve şöyle buyuruluyor: Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Kıymetli dinleyenler, hayatta aklını kullanan insanın yapacağı en güzel ve doğru davranış kuşkusuz iman etmektir. Alemi bir yaratan var olduğu bilincine ulaşabilmek, o yaratıcının aynı zamanda alemlerin Rabbi, idare eden, sevk edeni olduğunu kabul etmek, insanı ve alemi yaratıp dünyayı sevk edip yöneten Rabbin yaratmış olduğu mahlukattan, varlıklardan bir takım görev ve vazifeler isteyeceği, bekleyeceği hakikatini idrak ederek inanç sahibi olmak, aklın tabii bir zorunluluğudur. Beni yaratan var, beni yaşatan var, beni nimetlerle donatan var, bütün bunları yapan, var eden yaratıcıya karşı kuşkusuz benim de bir takım sorumluluklarım var olmalıdır. Dolayısıyla inanç, bu düşünce sistemi içerisinde aklını kullanan insanın kaçınılmaz olarak varacağı bir hakikat ve gerçektir. İşte aklını kullanan insanın en temel eylemi inanmaktır. İnanç sahibi olmak, alemlerin Rabbinin, Cenab-ı Allah'ın kendisine gönderdiği mesajı kabul etmektir. O yüzden ayeti kerimenin ilk kısmında bu inanç hakikati vurgulanıyor. Biz Rabbinize inanın diyerek bizi imana çağıran davetçiye, peygambere uyduk, iman ettik, kabul ettik diye bir inanç vurgusu yapılıyor. Ve ardından üç talepte bulunuluyor. İnanılan Rab'den, Cenab-ı Allah'tan üç şey isteniyor. Nedir onlar? Sırayla ifade etmiş olalım. Rabbena faghfir lana zunubana. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kıymetli dinleyenler, biz rahim olan, afu olan, gafur olan bir Rabbin kuluyuz. Tevvab olan, tevbeleri kabul eden bir Rabbin kuluyuz. Bu sebeple kuşkusuz Cenab-ı Allah bizi affetmek, bizi bağışlama arzusu içerisindedir. Ama kulun bu bağışlamayı elde edebilmek için bir gayret ve çabası olmalıdır. Günahı bırakma, terk etme, ısrarcı olmama, günahtan uzaklaşma, ateşten uzaklaşırcasına uzaklaşıp kaçınma ve bütün bunları fiili olarak yaparken aynı zamanda o günahın kalbine getirdiği lekelerden, hayatında ortaya çıkarttığı olumsuzluklardan arınmak için de Cenab-ı Allah'tan bağışlanmayı dilemelidir kuşkusuz. Büyük ve küçük hata ve yanlış olabilir insanın. Cenab-ı Allah bütün bunları bağışlayabilecek olan bir Rab'dir. Ve kendisinden hiçbir zaman ümidi kesmemeyi bize öğütler Rabbimiz. La taknatu min rahmetillah diye buyrulur bir başka ayeti kerimede. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Cenab-ı Allah'ın bağışlamayacağı, bağışlayamayacağı şirk dışında, ona ortak koşma dışında hiçbir günah yoktur. Tabi bu insanı bir gaflete, günahı, hatayı ve yanlışı hafif görmesine, yanlışlarında ısrarcı olmasına götürmemeli, böyle bir duruma düşürmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı eylemleri küçük günah diyerek hafife alarak kolayca da yapabiliyoruz hayatın akışı içerisinde. Aslında günahların, hataların büyüklük ve küçüklüğü kime karşı yapıldığıyla da bağlantılıdır. Biz Rabbimize karşı bir hata ve yanlış yapıyor, onun emir ve buyruklarına uymuyorsak bu başlı başına büyük bir kusurdur. Mümin her daim Rabbinin çizmiş olduğu çizgiyi koruyan ve muhafaza eden insan olmalıdır. Ama şeytana uyup nefsine aldanıp yanlış yapmış olabilir. İşte o yanlış yaptığı durumdan çıkabilmenin yolu Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Rabbena fağfir lana zunubena. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina. Kötülüklerimizi sil. Yani artık bize yük olmasın o kötülükler. Mizanda, tartıda önümüze çıkmasın. Amel defterimizde kalarak, var olarak bizimle beraber yürümesin. Kalbimizdeki o günahların oluşturduğu lekeler artık daimi olmasın. Arzusu, talebi ve isteği dile getiriliyor. Kötülüklerimizi sil. Ve üçüncü talep, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ve bize iyilerin ölümünü nasip et. İyi olarak can verebilmek, imanla can verebilmektir kuşkusuz. Sahip olunan imanı koruyabilmek. Sözün başında en büyük nimetin iman olduğunu vurguladık. İmanlı bir yaşam şereftir elbette. Ama bunu ömrün sonuna kadar koruyabilmek ve hayatı öyle tamamlamak da iyilerin ölümüdür. Biz geleneğimizde bolca bunu talep ederiz dualarımızda. Allah'ım, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, Allah diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle diye dua ederiz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin şu müjdesi vardır. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. İmanla can verebilmek, imanı koruyarak hayatı tamamlamak kuşkusuz cennet yolculuğuna bizi taşıyacak olan bir ölümdür. Rabbim sahip olduğumuz imanımızı ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmeyi, yapmış olduğumuz hata, yanlış ve günahların yükünden arınabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 14 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 16 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sonsuz hayat. Ahiret. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan 3 defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam "Benim ya Resulallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa "Benim çok fazla amelim yok fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum" deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın." Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretse kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ve asıl yurdumuzdur. Bir hadis. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

gerçek peygamber olduğunun kanıtlanması hususunun biri peygamberin kendisi, diğeri peygamberi gören veya görmeyen insanlar olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Birincisine göre kişinin peygamber seçildiğine dair herkesten önce kendisinin kesin bir kanaate varması ve bunu pekiştiren delillere sahip bulunması gerekir. Bu delillerin ilki ona Allah tarafından vahyin gelmesidir. İkinci delil meleğin kendisine görünerek Allah tarafından peygamber seçildiğini bildirmesidir. Mesela son peygamber Muhammed Aleyhisselam Hira mağarasında kendisine ilk vahiy geldiği sırada Cebrail'i görmüş, yaşadığı olağanüstü halin rüya veya hayal değil gerçek olduğundan emin olması için melek ona bedeni baskı da uygulamıştır. Üçüncü delil ise peygamberin mucizelere şahit olmasıdır. Her insan gibi peygamberler de kendi güçlerinin neye yetip neye yetmeyeceğini bildikleri için ellerinde ortaya çıkan mucizelerin şahsi irade ve güçleriyle olmadığını bilirler. Bu sebeple kendi ellerinde mucizelerin meydana geldiğine şahit olunca peygamber olarak görevlendirildiklerini kesin olarak anlamış olurlar. Peygamberi gören veya görmeyip varlığından haberdar olan insanlar açısından bir kimsenin nübüvveti ancak onun nübüvvetini ilan etmesi, tebliğde bulunması, mucize göstermesiyle sabit olur. Ayrıca peygamberi görmeyenlere onun bu durumuna mütevatir haber yoluyla ulaşması icap eder. Burada üç husus önem arz ediyor. Birincisi olağanüstü olay gösteren kişinin gerçekten peygamber olarak görevlendirildiğini açıkça söylemesi ve pasif durmayıp bunu ilan etmesidir. İkincisi Allah'tan aldığı vahiyleri tebliğ etmesidir. Yani kendinden emin olup cesaretle faaliyet göstermesidir. Üçüncü hususta gösterdiği mucizenin iddiasını yani peygamberliğini tasdik etmesidir. Mucizelerin peygamberliğe nasıl delil oluşturduğu konusuna gelince sevgili dinleyenler. İslam alimlerinin ortak kabulüne göre Cenab-ı Hakk'ın bir insanı sözlü olarak tasdik etmesi imkansız olduğundan mucizeler fiili bir tasdik anlamına gelir. Diğer bir deyişle peygamberin mucize göstermesi, Allah'ım ben hakikaten senin görevlendirdiğin bir elçiysem şöyle şöyle yap demesi, Allah'ın da peygamberin istediği şekilde yapması, doğru söylüyorsun, sen benim gerçek peygamberimsin manasına gelen fiili bir tasdik konumundadır. Sevgili dostlar, mucizeler peygamberin nübüvvetini kanıtlayan deliller konumunda bulunmakla birlikte, 2 kere 2 4 eder gibi matematik ve zorunlu bir bilgi sağlamaz. Sadece düşünmeye dayanan bilgiler sunar. Yani doğru akıl yürütme yapıldığı takdirde kişide olumlu kanaat meydana getirir. Sevgili dostlar, büyük İslam alimi Tahavi'ye göre mucize peygamberliği ispat eden delil olmakla birlikte yegane delil değildir. Mesela doğru sözlü, beyanları ve fiillerinde tutarlı ve güvenilir olmak, ayrıca vefakarlık gibi üstün ahlaki özellikler taşımak da bir kimsenin nübüvvetini kanıtlayan delillerdendir. Nitekim Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hatice herhangi bir mucize istemeden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını ve güzel ahlakını göz önünde bulundurarak derhal iman etmişlerdir. Resulullah'a ilk vahiy geldiğinde endişesine şahit olan Hazreti Hatice ona şöyle demiştir. Endişe etme. Yemin ederim ki Allah Teala seni mahcup etmeyecektir. Çünkü sen akrabayla ilişkiyi sürdürür, hep doğru söylersin. İnsanların sıkıntılarını yüklenir, misafire ikramda bulunursun. İnsanların ihtiyaçlarını karşılarsın. Bir şahsın peygamberlik ilan ettiğini, tebliğlerde bulunduğunu ve mucizeler gösterdiğini bizzat görmemiş sonraki nesiller için nübüvvetin kanıtlanmasına yönelik 2 tane yöntem vardır. Biri mütevatir haber, diğeri de peygamberlik iddia edenin hallerini diğer insanlar ve peygamberlerle mukayese etmektir. Mütevatir, kendi aralarında anlaşarak yalan söylemeleri mümkün olmayacak derecede çok sayıda dürüst insanların bildirdiği husustur. Ayrıca sonraki nesillere sahih olarak intikal etmiş olan kutsal kitaplar, varlığı devam eden mucizeler, Kabe, Mescid-i Nebevi gibi dini tarihi mekanlarda mütevatir haber hükmündedir.
Günümüzde bu delillerin hepsi ancak son peygamber için söz konusudur.

0: İkinci delil ise şudur. Önceki peygamberlerin nezih hayatları ve mucizeleriyle sahte nebinin hayatını mukayese etmek, ayrıca sihirbaz, kahin, şair, akli dengesi yerinde olmayan yalancı insanların halleriyle nübüvvet iddia eden gerçek peygamberin durumunu kıyaslamaktır. Nitekim Mekke müşrikleri kendi aralarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ne ile itham edecekleri konusunda istişarede bulunurken bütün ihtimalleri sıralamışlar ama onun söz, fiil ve tutumlarının asla sihirbaz, kahin, şair, akli dengesi yerinde olmayan ve yalancı kimselere benzemediğini itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Burada olduğunuz için, kulak verdiğiniz için hepinize teşekkürler. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kadim mısralar.

Hüsnü zan eylemez icabı keder. Suizandan olur olursa zarar. İyi zanda bulunmak insana üzüntü getirmez. Zarar gelirse de bir insana kötü zandan, kötü düşünceden gelir.

pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Nereye gidersen git, yalnız iyi ol. Soya ve asalete bakma. İyiliği kendinde ara.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde uluslararası topluma barış mesajları verdi. Avrupa ve Orta Doğu'daki sorunların çözümünde sadece askeri kapasitenin yeterli olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında başlayan müzakereleri desteklediklerini belirterek, başta NATO üyeleri olmak üzere tüm dünyayı provokasyonların önüne geçmeye çağırdı. Gazze'deki İsrail saldırganlığına da sert tepki gösteren Kurtulmuş, bölgedeki soykırım boyutuna ulaşan katliamlara son verilmesi gerektiğini, Orta Doğu'da barış ve Filistinliler özgür olmadan dünya barışının asla sağlanamayacağının altını çizdi. Hürmüz'deki gerilime İran'la ABD arasında kurulan doğrudan iletişim hattı da çözüm olmadı. Amerikan ordusu İran'ın Keşm Adası ve Sirik kentini vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump askeri seçeneğin yeniden masada olduğunu ima etti. Başlattığımız işi askeri olarak tamamlarsak İran yok olur tehdidinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırıları durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Öte yandan ateşkesi baltalamak için Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ise işgali kalıcı hale getirmek istiyor. Katil İsrail güçleri, açlık, susuzluk ve her türlü imkansızlıkla mücadele edip hayatta kalmaya çalışan Gazze'lilerin üzerine yine bomba yağdırdı. 3 masum Filistinli daha şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Can kaybı resmi rakamlara göre 73 bini aştı. Ancak enkaz altından çıkarılmayı bekleyen cenaze sayısı bilinmiyor. Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerde can kaybı 1500'e dayandı. Felaketin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri de Türkiye'ydi. AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan tam donanımlı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Boşnakların İslamiyet'te şereflenmesine vesile olduğu rivayet edilen Akhisarlı Ayvazede anısına Bosna Hersek'in Prusak kentinde düzenlenen şenlikler başladı. Donji Vakıf sokaklarında düzenlenen geçit töreninde ülkenin dört bir yanından gelen geleneksel kıyafetli 320 atlı alkışlar eşliğinde yürüdü. Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Osmanlı dönemine ait yeşil sancakların dalgalandığı kortejde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de vardı. 1947 yılında yasaklanan şenlikler 1990'dan itibaren yeniden düzenlenmeye başlayarak Bosna Hersek'in en köklü kültürel etkinliklerinden biri olarak yaşatılıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan aşırı sıcaklar kapıda. Üstelik bu sene yaz mevsiminin uzun sürmesi de bekleniyor. Uzmanlar bu dönemde sıvı dengesini korumak için su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini, terleme ile oluşan mineral kaybına karşı aşırıya kaçmadan maden suyu içilebileceğini belirtti. Vücut direncini artırmak ve halsizliği önlemek için de potasyum zengini karpuz gibi su oranı yüksek meyvelerin tercih edilmesi önerildi. Uzmanlar ayrıca et ve yağlı ağır yiyecekler yerine kabak, fasulye ve bezelye gibi zeytinyağlı sebze öğünlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Eskişehir 32, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 34, Girne ve Saraybosna 33, Gümülcine 35 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşuyoruz ancak bağımlılıklarımızı yeniden güçlü bir şekilde tesis etmek amacıyla konuşuyoruz. Ve bugün yine Bağımlılıktan Özgürlüğe programının bir bölümünü özellikle davranışsal bağımlılıkla ilgili bir değerlendirmeye ayırmak istiyorum. Evet, her tür bağımlılık risk oluşturuyor ve kişi bağımlılıklarını yönetemediğinde bağımlılıklarından da maalesef uzaklaşmak durumunda kalıyor. Bu bağımlılıkları aile, bu bağımlılıkları arkadaş, iş, meslektaş, hayatın geneliyle ilgili meseleler üzerinde olabileceği gibi yüce yaratıcısıyla bağlantısı konusunda da oluyor. Ve kişi bilinçli bağlanamadığında, yinelenen niyetlerle Cenab-ı Hak'la buluşamadığında kendini onun huzurunda konumlandırıp bir kul, bir yaratılmış olarak yaratıcı karşısındaki acziyetini fark edemediğinde kendini bir yanılsama içerisinde buluyor. Bu yanılsama kendinden uzaklaştırıyor insanı, yaratılışından, fıtratından, hayata olan bağlılığından uzaklaştırıyor ve hayatı yaşanabilir değil, daha yaşanmaz görmeye başlıyor ve hedeflerini gerçekçi olarak değerlendirmek yerine çoğu zaman o hedeflerden artık vazgeçmeye doğru bir meyil içerisinde oluyor. Peki nedir davranışsal bağımlılıklar derseniz, davranışsal bağımlılık fiziksel bir maddeye dayandırılamayan davranış tabanlı bağımlılık olarak tanımlanıyor. Bakın, burada görünür bir madde yok aslında. Fiziksel olarak sizi kendine bağlayan bir şey yok. Ancak siz onu davranışlarınızla oluşturuyorsunuz. Davranışlar, tekrarlanan davranışlar bir tür bağımlılığa dönüşüyor. Tabii davranış tabanlı bağımlılıklar, örnek vermek gerekirse özellikle çocuklarda, özellikle çocuklarda diyorum ve ergenlerde, ama bugün maalesef yetişkinlerde de gittikçe görünen bir bağımlılık türüne dönüştü. Oyun bağımlılığı örneğin, yine bilgisayar oyunları, dijital oyunlar özellikle, televizyon bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi bağımlılıkları, özellikle de insan makina etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları içine alıyor bu davranışsal bağımlılık türleri. Bakın, insan makina diyorum, birisi duygulu canlı, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en özel canlı, kendi ruhundan üflediği eşiti eşdeğeri denge olmayan biricik varlık insan. Diğeri ise diğer her şeyde olduğu gibi onun kullanımına verilmiş bir madde. Bu ister televizyon olsun, ister bilgisayar olsun, isterse diğer maddeler olsun. Adı üzerinde makina, duygusuz nesneler. İnsan nasıl olur da kendini onlara esir edebilir? Nasıl olur da onların kıskacına bir şekilde girip de kendi bu özel yaratılışını unutabilir? İşte bağımlılık bu kadar riskli bir alana bizi taşıyor. Ve davranışsal bağımlılıklar fiziksel hastalık riski oluştursa da birey üzerinde daha çok psikolojik ve sosyolojik problemlere neden oluyor. Evet, burada özellikle kişi kendi ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığı üzerinde bu problemleri tecrübe etmeye başlıyor. Bağımlı olunan davranışın bırakılamaması ya da kontrol edilememesi, bağımlı durumdan her defasında alınan hazın yeterli olmaması nedeniyle kullanım süresinin artırılmasını beraberinde getiriyor. Çünkü kişi bu kadar yetmez artık, dopamin seviyesi sürekli yükseliyor ve daha çok keyif, daha çok mutluluk, daha çok haz derken ve kısa süreli bu hazlar mekanizmayı, beynin işleyişini çok ciddi anlamda bozuyor. Ve zamanının büyük kısmını bağımlı olunan şeyle harcamaya başlıyor kişi. İşte biraz önce söylediğim televizyon, kumar, bilgisayar, oyunlar bir süre sonra artık onun hayatını bütünüyle işgal ediyor. Ve bunun sonucunda ailevi ve sosyal problemlerin oluşmasına, okulda, işte, aile ortamında sorumlulukların yerine getirilememesine ya da getirmekte güçlük yaşanmasına, davranışa yönelik bağın azalması ya da kopması sonucunda stres gibi, huzursuzluk, endişe gibi problemler

problemlere neden olabiliyor. Bakın ne oluyor? Normalden patolojiye doğru bir dönüşüm gerçekleşiyor ve kişi normal ve dengeli kişilikten sorunlu kişiliğe doğru bir yolculuğa çıkıyor. Sevgili dinleyenlerim, davranışsal bağımlılık tartışılıyor pek çok açıdan. Kumar, internet, video oyun, alışveriş, yemek gibi davranışlarda aşırı bağımlılığı ifade eden olumsuz sonuçlar olarak niteleniyor. Tabii bu tartışmalı kavramsallaştırma aslında bizi kendisine bağlayan her şeyin bir tür davranışsal bağımlılık etkeni olarak değerlendirilmesini beraberinde getiriyor. Ruhsal ya da manevi hastalıklar kriterler çerçevesinde değerlendirildiğinde davranışsal bağımlılıklarda özellikle internet oyunu oynama bozukluğu ve kumar bağımlılığı gibi bozukluk türlerini karşımıza çıkartıyor. Tabii internet oyunları oynama bozukluğu diye bugün bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Amerikan Psikiyatri Derneği 2013 yılında böyle bir tanım yapmış ve internet oyunu oynama bozukluğu diye bir bağımlılık türü efendim tespit etmiş. Tabii bugün hakikaten artık oyun bağımlılığı diye genel olarak ifade ediyoruz ama internet tabanlı oyunlar, dijital oyunlar gece gündüz özellikle bazı bağımlı bireylerin gündemindeki yerini koruyor. Tabii günümüzde özellikle davranışsal bağımlılıklar bir çatı kavramı olarak ifade ediliyor ve bu çatı kavramın teknoloji bağımlılığında daha çok kümelendiğini görüyoruz. Evet, her tür bağımlılık bir sorun alanı oluşturuyor. Ancak özellikle ifade ettiğim internet tabanlı bağımlılıklar dediğimiz bağımlılık türlerinde ilk akla gelen teknoloji bağımlılığı oluyor. Teknoloji bağımlılığı, dijital oyun, sosyal medya, çevrim içi alışveriş bağımlılığı gibi alanlara ayrılıyor. Bu alanlardan özellikle dijital oyun bağımlılığı çokça yani bizim tanıladığımız bağımlılık türleri arasında yer alıyor. Ve artık yeni alt başlıklar ortaya çıkıyor. Mesela internet oyun oynama bozukluğu gibi biraz önce ifade ettiğim ileri düzey efendim bozukluk türleri artık psikiyatrik tanı kitaplarında yer almaya başlıyor. Tabii teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi, bu kadar korkunç bir boyuta ulaşması, artık anlaşılması, yönetilmesi zor bir noktaya taşınması, kişileri gittikçe makina-insan etkileşiminde makinanın iktidarı diyebileceğimiz bir döneme doğru dünyayı taşıyor. Bu doğrusu sadece bir bağımlılık türü olarak değil, gelecek adına bir risk faktörü olarak da karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyenlerim, internet oyunları ile zihinsel uğraş içerisinde olanlar, internette oyun oynamaktan uzaklaştıklarında ya da oyun oynamaya imkan bulamadıklarında yoksunluk belirtisi göstermeye başlıyorlar. İnternet oyunları ile meşgul olmak için gittikçe artan miktarda zaman harcamaya ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Yine internet oyunlarına katılmayı kontrol etmede yetersizlik yaşıyorlar ve internette oyun oynama süresi konusunda çevrelerindekileri kandırmaya başlıyorlar. Özellikle çocuklarda, ergenlerde bunu çok görüyoruz. Oynamadım diyor ailesine ya da az oynadım diyor, o kadar oynamadım diyor. Yani o kadar çok bağımlılığına bir şekilde yakın durmak istiyor ki ondan uzaklaştırmaya dönük her tür çabanın karşısında durmaya çalışıyor çocuklarımız ve özellikle gençlerimiz. Tabii internetteki oyunlar dışındaki hobilere ve eğlencelere karşı ilgisini kişi zamanla kaybetmeye başlıyor. Psikososyal problemlere rağmen internette oyun oynamaya devam ediyor. Olumsuz bir duygu durumunu hafifletmek ya da bu durumdan kaçmak için daha çok oyun oynama isteği duymaya başlıyor. Tabii internet oyunları nedeniyle bir ilişkiyi, bir işi, bir eğitimi veya kariyer imkanını tehlikeye atma riski her geçen gün daha çok bu insanların karşısına çıkıyor.
Evet sevgili dinleyenlerim, bugün davranışsal bağımlılıklarımızı konuşmaya çalıştık ve bunların başında hepsinin kümelendiği teknoloji bağımlılığından bahsettik ve burada da internet oyun bağımlılığının ne kadar yüksek bir risk oluşturduğunu

0: Bugün özellikle çocuklarda, gençlerde ve tabii ki de yetişkinlerde görmüş, değerlendirmiş oldum. Hepinize bağımlılıklardan uzak, bağlılıklarınıza tutunduğunuz ve hayatı hep umut penceresinden baktığınız, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu istikametinde kendi özünüzle, yaratılışınızla ve yaratıcınızla birlikte yaşadığınız bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu. Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Geçerken kitaplık serisinden Sinema Kurguyu Aralamak isimli eser. Kuruluşundan itibaren basılı, yazılı, görsel ve işitsel yayın hayatına ilkeli ve ahlaklı bir yolculukla devam eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayın

0: Bu yolculuğu da bir edep, estetik ve nezaket çerçevesinde gerçekleştirme gayesi taşıyan bir dergi geçerken. Bunun için de derginin çıkış noktası, ülküsü ve ideası da bu dünyadan geçerken güzel bir iz bırakmak için. Okuruna merhaba dediği günden itibaren yolculuğuna bu bilinçle devam eden ve 55 sayıyı geride bırakan Gençlik, Kültür, Edebiyat ve Sanat Neşriyatı olan Geçerken dergisinde bu zamana kadar yayımlanan bazı yazılardan oluşan seçkiler derlendi. Yeniden gözden geçirildi ve genişletilmiş haliyle Geçerken kitaplık serisiyle Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini aldı. Biz de kitap ayracı programı olarak çıkmış olduğumuz kitapların dünyası ve yazılarla olan yolculuğumuzda Geçerken kitaplığından eserlere yer vermeye gayret edeceğiz. Bugünkü yol arkadaşımız olan Sinema Kurguyu Aralamak isimli eser de bunlardan birisi. Geçerken dergisinin sinema ve film okumaları üzerine ufuk açıcı yazılarından derlenen eserde İsmail Irmacık, Zeynep Odabaş, Aleyna Ayşan Kaya, Emine Kaplan ve Zeynep Karaca gibi isimlerin kaleme aldığı muhtelif sinema yazıları yer alıyor. Emine Kaplan, Güz Sonatı, Mekanlar ve Yüzler filmleri üzerine kalem oynatırken, Zeynep Karaca, 400 Darbe, Bir Özgürlüğe Kaçış Hikayesi isimli Fransız Beyaz Perde eserini keşfe çıkıyor. Uzun yıllar muhtelif mecralarda sinema yazıları kaleme alan kıymetli bir isim olan İsmail Irmacık, İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin Hukuka Ahlak Lazım isimli filmiyle 2006 yapımı Lütfen Beni Öldürme filmlerine kapı aralıyor. Zeynep Odabaş, 1956 yapımı olan Fransız dramı Kırmızı Balon, 2005 Tunus-İran ortak yapımı Babaziz ve İranlı yönetmen Cafer Penahi'nin Beyaz Balonlu isimli filmlerin satır aralarını okura açıyor. Bu yazısında bayram tatilinde evine gidemeyen bir asker ve elinde tek bir beyaz balonla sokak ortasında kalan mülteci bir çocuğun dramına dikkat çeken Odabaş yazısını şu satırlarla sonlandırıyor. Hayat bazen gerçekten zordur ve yalnızlık biz onu seçmediysek her defasında canımızı acıtan bir duygudur. Bizde bir duygu uyandıran filmlerse üzerinde düşünülmeyi hak eden filmlerdir. Tıpkı beyaz balon gibi. Geçerken kitaplığından olan Sinema Kurguyu Aralamak isimli eserin konu edindiği yazıların bazı yazı başlıkları şunlar. Aleyna Aşan Kaya'nın kaleminden Sükunetin Sesi, Esra Soylu'nun kaleminden Mavi Bisiklet ve Artık Benim de Makul Bir Şüphem Var, Fadim Özer Kasay'ın kaleminden ise Kurda Kuşa Aşa, Rüyalarını Kimseye Anlatma ve Bisikletler ve Bir Umut Arayışı. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Geçerken kitaplık serisinden Sinema Kurguyu Aralamak isimli kitabı konuk ettik. İletişim araçlarından ve kültür sanat edebiyat dünyasının mühim bir dalı olan sinema üzerine kaleme alınmış yazılardan müteşekkil bu eseri, okurların, sinema severlerin ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet ediyor. Bu vesileyle de geçtiğimiz günlerde Türkiye Yazarlar Birliği gibi köklü ve önemli bir kuruluş tarafından yılın dergisi kategorisinde ödül alan Geçerken dergisi ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini niyaz ediyoruz. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir.

0: Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu. 7-8 Temmuz'daki Ankara Zirvesi öncesinde dünyaya seslenen Erdoğan, savaş, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin küresel güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını vurguladı. Gazze ve Lübnan'daki katliamların uluslararası kurumların itibarını sarstığına dikkati çeken Erdoğan, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temelinde Filistin meselesinin yattığını belirterek, işgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz dedi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla ABD-İran müzakerelerinde üstlendiği aktif arabuluculuk ve barış rollerinin süreceğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Mesajda Erdoğan, Türkiye'nin en samimi arzusu Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güçle Türk yüzyılını inşa etmesidir dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Felakette can kaybı 1450'ye, yaralı sayısı ise 3150'ye yükselirken 774 binanın çöktüğü ülkede 12 binden fazla kişi evsiz kaldı. 10 binlerce kişinin hala kayıp olduğu bölgelerde 25 bine aşkın görevli zamanla yarışıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeden insani yardım desteği de sürüyor. Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra binlerce yabancı misafirin ağırlanacağı tarihi organizasyon öncesinde kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca 56 bini aşkın emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Kritik noktalarda kırmızı alan uygulaması devreye alınacak. Vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlara İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital harita üzerinden ulaşabilecek. 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte 81 ildeki tüm kamu kurumu ve belediye kreşlerinde yaşanan standart ve süreç farklılıkları ortadan kalkıyor. Düzenleme ile fiziki ortam şartları, kapasite tespitleri ve personel istihdam kriterleri netleştirilirken, kreşlerin yılda en az bir kez denetlenmesi ve tespit edilen eksikliklerin en fazla bir ay içinde giderilmesi zorunlu hale getirildi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Eskişehir 32, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 34, Girne ve Saraybosna 33, Gümülcine 35 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kibirden arın. Kalbin huzurla dolabilmesi, kalp tahtında inkarın değil, imanın olmasına bağlıdır. Öyleyse şu soruyu soralım. Bir insanın kalbini inkarın ele geçirebilmesi nasıl mümkün oluyor? İnsanı inkara sürükleyen en önemli sebeplerin başında kibir gelir. İblis, kibri sebebiyle Allah'ın rahmetinden kovularak şeytan olmuştur. Kibir, bir insanın kendi sınırlarını, sınırlılıklarını unutarak kendisini olduğundan daha büyük görmesi, hakkı ve gerçeği kabule yanaşmaması, Allah'a teslimiyet gösterme ve boyun eğmekten kaçınmasıdır. Bir insan nasıl olur da göklerde ve yerdeki bunca varlığı durdurak bilmeden aynı minval üzere devam eden düzenli işleyişi görür de iman etmez? Nasıl olur da bütün bunların kendi başına var olabileceğini düşünür? Şu ayet tam da bu soruya cevap veriyor. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Araf suresi 146. ayet. İnsanın haksız yere büyüklenmesi demek, kendi sınırlarını, kapasitesini, yeterliliklerini bilmemesi, kendini normalde olduğu yerden daha üst bir noktada görmesi demektir. İnsan gözünün bir görme sınırı vardır. Bunun ötesindeki varlıkları göremez. Kulağın işitmesinin bir sınırı vardır. Bunun ötesindeki frekans aralığında yer alan sesleri işitemez. İnsanın taşıyabileceği bir yük sınırı vardır. Bunun ötesinde bir ağırlık kaldıramaz. Şimdi bir insan kendi gözünün görme sınırlarını yok sayarak ben şu sınırların ötesini de gördüm dese veya kendi işitme sınırlarını yok sayarak ben şu sınırların ötesindeki sesleri de işitirim dese, işitme ve görme konusunda kendi sınırlarını doğru tespit edememiş, haddini aşmış olur. Aynı şekilde insan aklının da bir bilme, kavrama, anlama kapasitesi vardır. Bunun ötesindeki şeylerin mahiyetini, künhünü kavrayamaz. Bir insan tutup benim aklım bunların ötesini de kavrayabilir derse, hadsizlik etmiş olur, kendisini olduğu yerden daha ötede görmüş olur. İşte insanı inkara saptıran temel gerçek budur. İnsanoğlu kendi aklını her şeyin merkezi kabul eder ve bütün varlığı bu aklıyla kuşatabileceğini, her şeyi bilebileceğini iddia ederse tekebbür etmiş, yani kibirlenmiş, kendisini olduğundan daha ötede görmüş olur. İşte insanı inkara saptıran temel gerçek budur. İnsanoğlu kendi aklını her şeyin merkezi kabul eder ve bütün varlığı bu aklıyla kuşatabileceğini, her şeyi bilebileceğini iddia ederse tekebbür etmiş, yani kibirlenmiş, kendisini olduğundan daha ötede görmüş olur. Oysa gözün görmek için ışığa ihtiyacı olduğu gibi aklın da kavramak ve bilmek için bir nura, vahye ihtiyacı vardır. Aklı hiç kullanmamak insanı inkar bataklığına sürükleyebileceği gibi, aklı her şeyin ölçüsü saymak da aynı bataklığa sürükler. Bu şuna benzer. İnsan gözü hiç ışık olmadığı zaman varlıkları göremez, karanlıkta kalır. Ayrıca ışık çok fazla gelir de gözleri kamaştırırsa bu defa yine varlıkları göremez, karanlıkta kalır. Demek ki görmek için ışığın da bir sınırı olmalıdır. Kibirden arınmış bir akılla varlıkları inceleyen bir kimse, o varlıkların tamamının daha ötede bir varlığa işaret ettiğini anlar. Kur'an bu işarete ayet adını verir. Ayet kelimesi işaret, alamet, nişan, iz gibi anlamlara gelir. Her bir varlık onu yoktan var eden, mevcut yapı ve şeklini ona kazandıran, varlığını devam ettiren yaratıcıya işaret eder. Varlıkların her biri sanki bir ayna gibi Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını yansıtır. Farklı varlıklarda Allah'ın farklı sıfatları tecelli eder. Kelebeğin kanadındaki desenlerde Allah'ın musavvir, suret ve şekil veren sıfatlarının yansımasını görürsünüz. Gök gürültüsünde Allah'ın kahhar, kahreden ve cebbar, Dilediğini zorla yaptıran isimlerinin tecellisini görürsünüz. Gündüz parlayan güneşte, gece parlayan ay ve yıldızlarda Allah'ın Nur adının yansımalarını görürsünüz. İnsanın kibri, kendisini doğrunun tek ölçüsü sayması, her şeye ben bilirim mantığıyla yaklaşması, onu kainattaki apaçık ayetlere karşı kör ve sağır kıldığı gibi, aynı zamanda yaşantısını da berbat bir hale sokar. Zira bu zihniyete sahip bir kimse, benim iyi ve kötü başkasından öğrenmeye ihtiyacım yok, İyi ve kötünün nasıl olduğunu kendim belirlerim mantığıyla kendisinin var etmediği hayatında kendisi için ölçüler de koymaya kalkar. Böyle olunca kendisine Allah tarafından doğru olarak tarif edilmiş yolu yol edinmez ama azgınlık, taşkınlık ve sapkınlık yolunu yol edinir. Nefsini ve tekebbüre saplanmış aklını tek ölçü alan kimse için başka ne beklenir ki? Duamız: Rabbimiz bizleri haksız yere kibirlenmekten, kendi aklımızı tek ölçü kabul ederek, kendimizi doğrunun tayin edicisi gibi görmekten muhafaza eylesin. Bizleri haddini ve hududunu bilen, aklını bir tanrı gibi görmeyip, Allah'ın ayetlerini anlamanın aracı kabul eden mütevazı kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: Planet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 14 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 16 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sonsuz hayat. Ahiret. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan 3 defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam, "Benim ya Resulallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz, "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa, "Benim çok fazla amelim yok, fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten

0: gerçekten çok seviyorum deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretse kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ve asıl yurdumuzdur. Bir hadis. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
2: Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Çok şükür. Değerli hocam hemen sorularımıza başlayalım. Esmaül Hüsna ne demektir kıymetli hocam?
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli hocam, Esmaül Hüsna İslamiyet'in çok önemli kavramlarından bir tanesidir. Esasında esma isimler demektir. Hüsna da en güzel anlamına gelir. Bir terkip olarak Esmaül Hüsna en güzel isimler olarak bilinir ve bu şekilde kullanılır. Esmaül Hüsna Allah-u Teala'nın isimleri için kullanılan bir kavramdır. Çünkü en güzel isimler Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de Esmaül Hüsna kavramı kullanılmıştır ve Yüce Rabbimiz kendisi için şöyle buyurmuştur. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona aittir. İşte Esmaül Hüsna'nın bu ayeti kerimede

0: Allah'ın o kemal sıfatlarıyla uygun olarak Allah için kullanılır. Yine Allahü Teala'nın Kur'an'da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi olduğunu hatırlayalım. Yüce Rabbimiz ayeti kerimelerin sonunda bu isimlerinden bahseder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde en güzel isimlerin Allah'a ait olduğunu bize anlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Esmaül Hüsna'yı öğrenmemizi ve bu şekilde bu isimleri devamlı tekrar etmemizi istediğini bilmekteyiz muhterem hocam. O zaman biz de Allahü Teala'nın isimlerini öğrenelim. 99 ismini her zaman en güzel şekilde, en iyi vakitlerimizde tekrar edelim inşallah.
1: Bu isimleri ezberlememizin hikmeti nedir hocam?
0: Bu isimleri ezberlememiz Yüce Rabbimizin bütün sıfatlarını, bütün özelliklerini bir anda aklımıza getirmemiz ve o şekilde Yüce Rabbimizi güzel isimlerle, güzel sıfatlarla anmamızı gerektirir ve bu da bizim hayatımıza Allahü Teala'yı en güzel bir şekilde tanımayı ortaya koyar.
1: Yine bu konuyla bağlantılı olarak İsmi Azam ne demektir? İsmi Azam duası nedir? Hangi durumlarda yapmalıyız?
0: Çok muhterem hocam, İsmi Azam demek en büyük isim anlamına gelir. Bu İsmi Azam özellikle biraz önce bahsettiğimiz Allahü Teala'nın en güzel isimleri için de bulunan bazı isimler için kullanılır. Yani en güzel isimler içerisinde tabiri caizse en öne çıkan isimler anlamına gelir. İslam alimlerinin bir kısmı Allah'ın isimlerinin tamamının fazilet ve üstünlük bakımından eşit olduğunu kabul etmiş, diğer bir kısmı ise bu isimlerden bazılarının daha faziletli, daha üstün olduğunu söylemişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerinde İsmi Azam'dan bahsetmekte, bu isimlerle dua edildiği zaman o duanın mutlaka kabul olacağını bize bildirmektedir. Elbette ki Allahü Teala'nın en güzel isminin hangisinin olduğunu kesin bir şekilde belirlemek mümkün değildir. Fakat bu biraz önce bahsettiğim rivayetlerden dolayı özellikle Yüce Rabbimizin Allah ismi ve yine Yüce Rabbimizin Rahman ismi, Rahim ismi, Hay ismi, Kayyum ismi, Zülcelali vel İkram ismi Allahü Teala'nın en büyük, en yüce isimlerinden olarak belirtilmektedir. Değerli üstadım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Bir kişinin şöyle dua ettiğini, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin şu şekilde dua ettiğini işitti. Allah'ım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum. Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, birsin, Samet'sin. Yani senin hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Ancak her şey sana muhtaçtır. Sen doğmadın ve sen doğrulmadın. Ve senin eşin benzerin yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kişinin bu duasını işittiğinde şöyle buyurdular. Allah'a yemin ederim ki bu kimse Allah'tan İsmi Azam ile talepte bulundu. Şunu bilin ki kim İsmi Azam ile talep ederse, yani dua ederse, Allah onun duasına icabet eder. Onun duasını kabul eder. Kim onunla, yani Allah'ın bu ismiyle, esmasıyla dua ederse Allah onun duasını kabul eder. Bir başka rivayette de şöyle buyurulmuştur değerli hocam. Bir adam şöyle dua etti. Ey Allah'ım, hamdler sanadır. Nimetler veren sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen göklerin ve yerin celal ve ikram sahibi yaratıcısısın. Sen göklerin ve yerlerin celal ve ikram sahibisin. Sen onları yaratıcısın. Hay ve kayyumsun. Yani kainatı ayakta tutan

0: hayat verensin. Bu isimlerini şefaatçi olarak senden istiyorum ya Rabbi dediğinde, bu duayı işiten Peygamberimiz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordular ki, bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdi ashab-ı kiram. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle devam etti. Allah'a yemin olsun ki bu kişi Allah'a ismi azam ile dua etti. O ismi azam ki onunla dua edilirse Allah o duaya icabet eder ve onunla istediğin kişinin isteğine karşılık verir. O zaman çok değerli hocam, biz de Allahu Teala'nın isimlerini ezberleyelim ve özellikle bu isimler içerisinde Allah, Rahman, Rahim gibi isimlerini çokça tekrar edelim ve Rabbimizden bir şey istediğimizde bu isimlerle isteyelim ve yüce Rabbimizin dualarımızı kabul edeceğinin bilincinde olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli hocam, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Rabbim gönülden dua edenlerden ve duasına icabet edilenlerden olmamızı nasip eylesin. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Günün duası.
1: Medineli Müslümanlardan Ebu Ümame'yi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun diye sordu. Bunun üzerine Ümame, üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Efendimiz, söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana dedi. Ebu Ümame, evet öğret ey Allah'ın Resulü karşılığını verdi. Efendimiz de ona şu duayı öğretti ve sabah akşam okumasını tavsiye etti. Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Ebu Ümame, Efendimizin öğrettiği duayı okudum. Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi demiştir.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu. 7-8 Temmuz'daki Ankara Zirvesi öncesinde dünyaya seslenen Erdoğan, savaş, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin küresel güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını vurguladı. Gazze ve Lübnan'daki katliamların uluslararası kurumların itibarını sarstığına dikkati çeken Erdoğan, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temelinde Filistin meselesinin yattığını belirterek, işgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz dedi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla ABD-İran müzakerelerinde üstlendiği aktif arabuluculuk ve barış rollerinin süreceğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Mesajda Erdoğan, Türkiye'nin en samimi arzusu, Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güçle Türk yüzyılını inşa etmesidir dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Felakette can kaybı 1450'ye, yaralı sayısı ise 3150'ye yükselirken 774 binanın çöktüğü ülkede 12 binden fazla kişi evsiz kaldı. 10 binlerce kişinin hala kayıp olduğu bölgelerde 25 bine aşkın görevli zamanla yarışıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeden insani yardım desteği de sürüyor. Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra binlerce yabancı misafirin ağırlanacağı tarihi organizasyon öncesinde kentte güvenlik ve ulaşım

0: Tüm tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca 56 bini aşkın emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Kritik noktalarda kırmızı alan uygulaması devreye alınacak. Vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlara İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital harita üzerinden ulaşabilecek. 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte 81 ildeki tüm kamu kurumu ve belediye kreşlerinde yaşanan standart ve süreç farklılıkları ortadan kalkıyor. Düzenleme ile fiziki ortam şartları, kapasite tespitleri ve personel istihdam kriterleri netleştirilirken, kreşlerin yılda en az bir kez denetlenmesi ve tespit edilen eksikliklerin en fazla bir ay içinde giderilmesi zorunlu hale getirildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Eskişehir 32, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 34, Girne ve Saraybosna 33, Gümülcine 35 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle tekrar Sırbistan'ın güneybatısına doğru, Sancak bölgesinin kalbi sayılan Novi Pazar'a doğru yola çıkalım istiyoruz efendim. Osmanlı döneminde önemli bir ticaret ve kültür merkezi olarak gelişen bu müstesna belde, Balkanlar'da İslam medeniyetinin güçlü izlerini taşıyan nadir yerleşimlerden biri. Şehrin tarihi dokusunda zarif mimarisiyle öne çıkan Altun Alem Camii Şerifi'nin hikayesini sizlerle paylaşalım istiyoruz efendim. Sevgili dostlar, Altun Alem Camii Şerifi 16. yüzyılın ortalarına, yaklaşık 1528 yılına tarihlendirilmekte. Camii Şerif'in banisi İsa Bey oğlu Mehmet Bey olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bölgenin Osmanlı idaresine katılmasından sonra Novi Pazar'ın şehirleşmesinde önemli rol oynayan bu aile, cami, medrese ve çarşı gibi yapılarla şehrin gelişimine katkıda bulunmuş. Altun Alem Camii Şerifi de bu vakıf geleneğinin en önemli eserlerinden biri olarak günümüze ulaşmış, hamdü senalar olsun. Sevgili dostlar, ziyaret ettiğimiz birçok Osmanlı eserinde olduğu gibi bu Camii Şerif'te erken klasik Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki en zarif örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Harimi tek kubbeyle örtülmüş ve özellikle duvarları kesme taştan ve orantılı mimariyle birlikte inşa edilmiş. Camii Şerif'in plan şeması İstanbul ve Rumeli'deki erken dönem Osmanlı camileriyle neredeyse birebir aynı. Kıymetli dostlar, Altun Alem Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri zarif minaresidir. İnce ve yüksek formu, Novi Pazar'ın tarihi silüetine estetik bir katkı sağlamakta. Camii Şerif'in ismi hakkında ise halk arasında farklı rivayetler var. Altun Alem ifadesinin Camii Şerif'in bir dönem altın yaldızlı süslemeleri veya alem, yani minarenin ucundaki o külah kısmıyla ilişkilendirildiğini düşünüyoruz. Bu isim Camii Şerif'e hem sembolik hem de estetik bir değer kazandırmış. Camii Şerif'in iç mekanı, yani harimi, Osmanlı'nın erken dönem sade estetik anlayışına birebir sadık kalınarak yapılmış. Gösterişli süslemeler yerine mekanın ruhani atmosferi ön planda tutulmuş. Kubbe altındaki sade düzen, ibadet edenlere huzurlu bir ortam sunduğu gibi dikkatlerini çekecek yahut dikkatlerini dağıtacak herhangi bir fazlalığı da barındırmamakta. Zaman içinde yapılan onarımlara rağmen Camii Şerif özgün mimari karakterini büyük ölçüde korumuş durumda. Kıymetli dostlar, tarih boyunca Altun Alem Camii Şerifi çeşitli dönemlerde onarımlar görmüş. Novi Pazar'ın geçirdiği savaşlar, yangınlar ve siyasi değişimler Camii Şerifi zaman zaman menfi olarak etkilemiş olsa da yapı her defasında yeniden ayağa kalkmış, hamdolsun. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla Camii Şerif yeniden düzenlenmiş ve ibadete açık hale getirilmiş. Sevgili dostlar, Novi Pazar'ın eski çarşı bölgesine yakın bir noktada yer alan Altun Alem Camii, Osmanlı döneminde şehrin sosyal ve ekonomik hayatının merkezinde bulunuyordu. Camii Şerif çevresi, ticaretin ve günlük yaşamın iç içe geçtiği canlı bir alan olarak yüzyıllar boyunca şehir hayatına yön verdi. Günümüzde Altun Alem Camii Şerifi Novi Pazar'ın en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Hem ibadete açık bir Camii Şerif hem de Osmanlı döneminin Sancak bölgesindeki şehirleşme anlayışını yansıtan önemli bir kültür mirası. Şehrin günümüzdeki dokusu içinde geçmişin izlerini taşıyan bu zarif yapı ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Novi Pazar'daki Altun Alem Camii Şerifi'ni ziyaret ettik. Ve buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 14 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 16 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sonsuz hayat. Ahiret. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan 3 defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam, "Benim ya Resulallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz, "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa, "Benim çok fazla amelim yok, fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın." Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade, ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretse kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ve asıl yurdumuzdur. Bir hadis. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil, azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl. Kainatın her zerresi anahtar olsa yine bir işe yaramaz. Çünkü kaza ve kader kilidini Allah'tan başkası açamaz. Ey gönül, kaderin sırlarına takılıp kalma. Onun ilmi senin aklını, senin kudretini, senin gücünü aşar. Sen sadece ona güven ve ona dayan. Zira o her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den Dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den Dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Gençler Soruyor az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu. 7-8 Temmuz'daki Ankara Zirvesi öncesinde dünyaya seslenen Erdoğan, savaş, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin küresel güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını vurguladı. Gazze ve Lübnan'daki katliamların uluslararası kurumların itibarını sarstığına dikkati çeken Erdoğan, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temelinde Filistin meselesinin yattığını belirterek, işgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz dedi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla ABD-İran müzakerelerinde üstlendiği aktif arabuluculuk ve barış rollerinin süreceğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Mesajda Erdoğan, Türkiye'nin en samimi arzusu Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güçle Türk yüzyılını inşa etmesidir dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Felakette can kaybı 1450'ye, yaralı sayısı ise 3150'ye yükselirken 774 binanın çöktüğü ülkede 12 binden fazla kişi evsiz kaldı. 10 binlerce kişinin hala kayıp olduğu bölgelerde 25 bini aşkın görevli zamanla yarışıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeden insani yardım desteği de sürüyor. Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra binlerce yabancı misafirin ağırlanacağı tarihi organizasyon öncesinde kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca 56 bini aşkın emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Kritik noktalarda kırmızı alan uygulaması devreye alınacak. Vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlara İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital harita üzerinden ulaşabilecek. 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte 81 ildeki tüm kamu kurumu ve belediye kreşlerinde yaşanan standart ve süreç farklılıkları ortadan kalkıyor. Düzenleme ile

0: Fiziki ortam şartları, kapasite tespitleri ve personel istihdam kriterleri netleştirilirken, kreşlerin yılda en az bir kez denetlenmesi ve tespit edilen eksikliklerin en fazla bir ay içinde giderilmesi zorunlu hale getirildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Eskişehir 32, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 34, Girne ve Saraybosna 33, Gümülcine 35 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam, yeni bir soru, yeni bir bölüm, nasılsınız?
2: Elhamdülillah, sizler iyisiniz Selman.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz, daha iyi olacağız. Şöyle sorulmuş, süt kardeşi dinen hisse alabilir mi? Kardeş diyoruz madem, hisse alması lazım gelir. Merak ediyoruz hocam.
2: Güzel, güzel. Tebrik ediyorum kardeşlerimi. Selman Bey, süt emmekle bir hısımlık oluşur. Akrabalık, evet, oluşur ama bundan dolayı miras hakkı oluşmaz. Kan akrabalığıyla oluşan miras hakkı birbirinden, nafaka, şahitlik reddi veya evlendirme, mal velayeti gibi, bunlar teknik kavramlar belki ama gerekirse bunları da açıklarız. Bunlar süt akrabalığıyla oluşmaz. Mesela buna göre yoksul düşen bir süt anne süt oğlundan nafaka isteyemez. Ben seni emzirdim, bana nafaka öde diyemez. Evet. Ona mirasçı olamaz. Ve bu çocuk üzerinde velayet iddiasında da bulunamaz. Ben bunu emzirdim diye onun üzerinde bir velayeti oluşmaz. Ancak süt oğul veya süt kız kendiliğinden rızasıyla, Ali Cenaplığıyla, Kadir Şinaslığıyla süt annesine, babasına ve kardeşlerine yardım edebilir. Etmesi çok güzel bir davranış olur. Bu onun zaten güzel ahlak sahibi olduğunu gösterir.
1: Evet.
2: Bu onun özgür iradesiyle, tercihiyle yapacağı şeydir. Bu bir dini emir değildir yani. Özetle arkadaşımızın bu merakını giderdikten sonra süt kardeşliği konusu daha çok evlilikle alakalı. Gündeme geldiğinden, hazır konu açılmışken, Selman Bey, dilersen özetle de olsa bir hatırlatmada bulunalım yine. Süt kardeşliği konusunda dinimizin sınırlaması ne?
1: Evet.
2: Evlilikte. Malum Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 23. ayeti, kardeşlerimiz bunu açıp bakabilirler. Evlenilmesi yasak olanlar tek tek sayılmış. Çok önemli bir ayet. Bu ayette süt anneler ve süt kardeşler de evlenilmesi yasak olanlar arasında açıkça ifade edilmiş. Nisa 23.
1: Hı hı.
2: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da nesep yoluyla evlenilmeli haram olanlar süt yoluyla da haramdır buyurmuş. Bu da çok net. Bu da Buhari'de geçen önemli bir husus. Süt emme ve emzirmenin evlilik engeli sayılabilmesi için ise bazı şartlar lazım. Nedir onlar? Bebeğin süt emmiş olmasının kesin olarak sabit olması. Bu anneden bu bebek süt emdi diye bir tespit yapılacak. Bunun için de alimlerin çoğunluğuna göre çocuğun İlk 2 yaş içerisinde, demek ki 2 yaşından sonra emmek, süt annelik ya da çocukluk için söz konusu değil. İlk 2 yaş içinde emdiği süt az olsun çok olsun süt hısımlığının meydana gelmesi için yeterli. Buna göre ilk 2 yaş içerisinde aynı kadından bir defa da olsa süt emen kız ve erkeğin birbiriyle evlenmeleri dinimizde yasaktır, caiz değildir. Burada belki şunu hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum Selman Bey. Geçmişe kıyasla günümüzde süt kardeşliği meselesi kısmen azalmış, evet, görünüyor, evet, göreceli olarak. Ama yine de özellikle annelerin bu konuda dikkatli olmasını ben buradan istirham ediyorum. Çünkü bu şehir yaşamında özellikle hanımefendi kardeşlerimizin de önemli bir kısmı çalışıyorlar.
1: Tabii.
2: Bunlar ya evlerinde bir bakıcı ile birlikte çocukları o süreyi dolduruyorlar, geçiriyorlar ya da başka yöntemlerle. Bazı durumlarda çocuk bakıcılığı yapan hanımefendiler, eğer kendilerinin de küçük bebekleri varsa mesela söz gelimi, bazen bakımından sorumlu olduğu bebekleri ağlamasını durdurabilmek için, onu rahatlatabilmek için bir çözüm olarak, hesaplı kitaplı olmayabilir ama emzirebilirler.
1: Evet.
2: Bu bir sevki tabi de olabilir, bir annelik duygusuyla da bunu yapabilirler ama eğer böyle bir şey varsa lütfen çocuğun annesine bu durumu bildirmek gerekir.
1: Tabii.
2: Akşam çocuğu teslim ederken veya ne zaman teslim ediliyorsa bu durumu bildirmek gerekir. Çünkü bilmiyoruz yarın bize neler getirecek. O bakıcı anneyle yarın o bebek arasında ilerleyen zaman diliminde nasıl bir ilişki kurulacak, onun çocukları arasında neler olacağını biz öngöremeyebiliriz.
1: Ya, tabii.
2: Sonradan keşke demeyecek bir yol izleyebilmek için lütfen bu konuda duyarlı olalım. Hmm. Özellikle bakıcı olan ve bu benzer durumlarda olanlar emzirme vakiyse bunu gizlemesinler, bu söylesinler. Bu fevkalade önemli bir şey. Bu duygularla bütün Diyanet Radyo dinleyenlerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
1: Allah razı olsun hocam, sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 14 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 16 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sonsuz hayat. Ahiret. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan 3 defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam, "Benim ya Resulallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz, "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa, "Benim çok fazla amelim yok, fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın." Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade, ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretse kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ve asıl yurdumuzdur. Bir hadis. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

sensin. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

Eyle mahfi edecek ihsanı, Hazreti Hak bile ancak onu. Eğer fakir fukaraya ihsanda bulunursan, bunu gizli gizli yap ve senin ona yardım ettiğini yalnızca Allah Teala bilsin.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu. 7-8 Temmuz'daki Ankara Zirvesi öncesinde dünyaya seslenen Erdoğan, savaş, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin küresel güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını vurguladı. Gazze ve Lübnan'daki katliamların uluslararası kurumların itibarını sarstığına dikkati çeken Erdoğan, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temelinde Filistin meselesinin yattığını belirterek, işgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz dedi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla ABD-İran müzakerelerinde üstlendiği aktif arabuluculuk ve barış rollerinin süreceğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Mesajda Erdoğan, Türkiye'nin en samimi arzusu, Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güçle Türk yüzyılını inşa etmesidir dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Felakette can kaybı 1450'ye, yaralı sayısı ise 3150'ye yükselirken 774 binanın çöktüğü ülkede 12 binden fazla kişi evsiz kaldı. 10 binlerce kişinin hala kayıp olduğu bölgelerde 25 bine aşkın görevli zamanla yarışıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeden insani yardım desteği de sürüyor. Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra binlerce yabancı misafirin ağırlanacağı tarihi organizasyon öncesinde kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca 56 bini aşkın emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Kritik noktalarda kırmızı alan uygulaması devreye alınacak. Vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlara İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital harita üzerinden ulaşabilecek. 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte 81 ildeki tüm kamu kurumu ve belediye kreşlerinde yaşanan standart ve süreç farklılıkları ortadan kalkıyor. Düzenleme ile fiziki ortam şartları, kapasite tespitleri ve personel istihdam kriterleri netleştirilirken, kreşlerin yılda en az bir kez denetlenmesi ve tespit edilen eksikliklerin en fazla bir ay içinde giderilmesi zorunlu hale getirildi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Eskişehir 32, Trabzon 28, Erzurum 26, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 34, Girne ve Saraybosna 33, Gümülcine 35 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 29 Haziran Pazartesi, yeni bir haftanın ilk akşamında akşamın bereketini birlikte paylaşmak üzere mikrofon başındayız. Gönül muhabbetiyle, birbirinden güzel eserlerle ve sizlerden gelecek kıymetli mesajlarla önümüzdeki 1,5 saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Nerede dinliyorsanız Diyanet Radyo'yu, oraya en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: ...81 ilimizin dört bir yanındaki, gönül coğrafyamızın her köşesindeki ve dünyanın neresinde olursa olsun bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Muhabbetle sizleri selamlıyoruz. Gönül köprüleri mesafe tanımaz diyoruz, sınır tanımaz diyoruz ve samimiyetle, muhabbetle kurulur bu köprüler. İşte o köprülerden birini daha kurmak üzere mikrofon başındayız. Sizler de bulunduğunuz şehirden, ilçeden, hatta dünyanın hangi köşesinde bizi dinliyorsanız mesajlarınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Bu güzel sohbete birlikte ortak olabilirsiniz. Diyanet Radyo, gönüllerin buluştuğu ortak frekans olmaya devam ediyor. O yüzden güzel dileklerinizi, temennilerinizi, belki güne dair bir sözünüzü ya da duanızı bizlerle paylaşın. Biz de Diyanet Radyo ailesi olarak bu mesajı dünyanın dört bir yanına ulaştıralım. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: İş çıkışı yoğunluğu başladı. Trafikte olan bütün dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Akşamın telaşını Diyanet Radyo eşliğinde biraz daha kolay, biraz daha huzurlu geçirebilirsiniz. Direksiyon başındaysanız gözünüz yolda olsun. Aman dikkat, trafikte olsun dikkatinizde. Kulaklarınızda Diyanet Radyo var zaten. Bu yoğun saatlerde gönlünüze dokunacak birbirinden güzel eserler ve güzel sözlerle yol arkadaşınız olmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Rabbim gideceğiniz her yere sağlıkla ve selametle ulaştırsın diyoruz.

0: gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ve önümüzdeki yazın en güzel günleri var. Okulların tatile girmesiyle birlikte pek çok evde tatil planları yapılmaya başlandı herhalde. Kimi memleket yoluna düşecek, kimi belki denizin serinliğini arayacak, kimi de ailesiyle geçireceği birkaç huzurlu günün hayalini kuracak. Bununla alakalı planlar yapılıyordur muhtemelen. Ama en güzel tatil, her zaman söylüyoruz, sevdiklerinizle aynı yerde, aynı sofrayı paylaşabildiğiniz, birlikte gülüp sohbet edebildiğiniz zaman dilimidir. Dileriz bu yaz mevsimi de sizlere sağlık, huzur, bereket ve unutulmayacak güzel hatıralar getirsin. Yolunuz nereye düşerse düşsün, gönlünüzde huzur olsun, yanınızda sevdikleriniz olsun, onlar eksik olmasın. Dolayısıyla en güzel yaz tatili sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz yaz tatilidir şüphesiz. İstanbul'dan Karan ve Kerem bizleri yalnız bırakmamışlar, sağ olsunlar. Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyoruz demişler. Böyle mesajlarınız gelmeye başladı. Sizler de güzel dileklerinizi, temennilerinizi, dualarınızı, güzel sözlerinizi bizlerle paylaşın. Ve Diyanet Radyo çatısı altında, Diyanet Radyo ailesiyle birlikte bu güzel mesajlarınızı hep birlikte paylaşalım. Mutfak ekibinden haber bekliyoruz. Ne durumdalar acaba? Onların mesajlarını bekliyoruz tabii ki. Yolda olanlar, direksiyon başında değil belki ama yan koltuk oturanlar varsa onların mesajlarını da yine bekliyoruz. Acaba yol durumu nasıl? Yollarda durum nasıl? Onlara da yine kulaklarının pasını silecek güzel eserler bu radyoda olacak, bu frekansta olacak. Bizden lütfen ayrılmayın. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam etsin.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Yaz tatili geldi dedik, sıcaklar kendini gösteriyor ve yaz tatili için planlar yapılıyor dedik ama Avrupa'da bunaltıcı bir sıcak hava dalgası var malumunuz ve günlerdir bu devam ediyor. Artık insanlar hayatlarını kaybetmeye başladılar. İspanya, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelerde termometreler mevsim normallerinin çok çok üzerine çıktı. Tabii şimdi gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Acaba bu sıcak hava dalgasından biz ne kadar etkileneceğiz ya da etkilenecek miyiz? Yoksa teyit mi geçecek? Bunun cevabını tabii arıyoruz. Meteoroloji uzmanları şimdilik ülkemizde sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerine yakın seyrettiğini, hafta içinde sıcaklıkların kademeli olarak artabileceğine dikkat çekiyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekleyecek? Tabii biz de gelişmeleri bu anlamda takip ediyoruz. Sizlere de elimize geçen bilgiler doğrultusunda mutlaka bilgilendirme yaparız elbette. Tabii siz de bu yaz günlerinde bol su içmeyi, mümkün olduğunca öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmamayı ihmal etmeyin. Sıcak bizim için bir nimet. Güneş ışınları, güneş ışığı da tabii ki insan vücudu için çok çok faydalı. Zaten faydasız bir şey yok ki yeryüzünde. Rabbimizin yarattığı her şey insanların faydasına, kararında kullandığımız sürece, aşırıya kaçmadığımız sürece bütün yaratılmış her şey aslında insanlar için bir nimet. O yüzden Rabbim yaz mevsimini de sağlıkla, afiyetle ve bereketle geçirmeyi hepimize nasip etsin diyoruz. Gelen mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz tabii ama şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam etsin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Akşamın huzurunu, bereketini birlikte paylaşıyoruz. Diyanet Radyo mikrofonlarında sizlerle birlikteyiz ve tabii birbirinden güzel mesajlar geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından Kahramanmaraş'tan gelen bir mesaj. Selamlarını ileten bir dinleyicimiz, aşkın sardı ilahisini. Çok kıymetli eşim Bayram Çevik ve çocuklarım için istiyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine, notlarımızın arasına aldık. Yine Kahramanmaraş'tan bir başka mesaj Zeynep'ten geliyor. Canım annem ve canım babam için Veda Vakti adlı eseri istiyorum demiş. Onu da not ediyoruz ve bir başka mesaj. Herkese selamlarını dileyen bir dinleyicimiz. Allah kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı kılsın demiş. Hem dua ederim hem de dua beklerim diye de ekliyor. Hayırlı akşamlar dileklerini bizimle paylaşıyor dinleyicimiz. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin dört bir yanından, her yerden Diyanet Radyo'nun açık olduğu mesajlar geliyor. Güzel sözler, güzel ifadeler, güzel dilekler, temenniler ve dualar. Ve bu akşam da yine güzel bir dua akşamı oluyor. Sizler de şahit oluyorsunuz. Saatlerimiz 18.37'yi gösteriyor. Bizleri nerede dinliyorsanız, yolda, evde, iş yerinde, belki de iş yerinden çıktınız, eve doğru yol alıyorsunuz veya gitmek istediğiniz neresi varsa oraya. Trafik yoğun, yollar karışık ama Diyanet Radyo açıksa sorun yok. Bir şekilde o yol biter, emin olabilirsiniz. Kulağınızda Diyanet Radyo açık kalmaya devam etsin diyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikteyiz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Evlerinde bizlere eşlik eden kıymetli dinleyicilerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Hem de gönülden. Belki mutfakta akşam yemeğinin son hazırlıkları yapılıyor şu dakikalarda. Belki çay demlendi, günün yorgunluğu yavaş yavaş geride kalıyor. Ama tabii bu cümlelerime şu an yolda olanlar tepki gösteriyor olabilir. Daha biz eve gidemedik ki, hali hazırda trafikteyiz diyenler de olabilir. Sizlere de bereketli kazançlar diliyor ve hayırlı yolculuklar diliyoruz işten eve dönenler için. Ve kim bilir, belki de ailece aynı sofranın etrafında buluşmanın da heyecanı vardır bazı evlerde. Rabbim hanelerinize huzur, sofralarınıza bereket ve gönüllerinize muhabbet nasip etsin diyoruz. Ve sizlerden gelen mesajlar. Osmaniye'den Tuğba Hanım: bu haftanın hayrı, feyzi, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun diyor. Rabbim maddi ve manevi sıkıntılarınızı gidersin. Akşamınız hayır olsun. Sıradaki ilahi size ve tüm dinleyenlere gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, hayırlı akşamlar. Radyomuz sayesinde hiç tanımadığımız insanlarla aynı duyguları paylaşıyor, haberleşiyoruz demiş Bornova'dan Kevser Hanım. Ve şöyle ekliyor: ben küçükken evimizdeki radyoda türküler geçidini, akşam faslını, haberleri dinler, radyonun içinde küçük insanlar olduğunu zannederdim. Kim öyle zannetmezdi ki? Hepimiz böyle düşünüyorduk değil mi? Böyle 80'li yılların çocukları bunları bu şekilde düşünüyorlardır. Bu yaş aralığındakiler henüz daha teknoloji gelişmemişken, aslında çok ara bir dönem, teknolojinin gelişmesiyle teknoloji olmayan dönemin tam böyle arasında kalmış bir nesildir o. Radyoda insanların olduğunu zanneden nesildir o. Telefonla ilk tanıştıklarında böyle çevirmeli telefonları bilenlerin neslidir o. O yüzden teknolojiyle böyle hemhal olmadığımızdan böyle düşünmemiz çok normal. Sizi doğal karşılıyoruz, merak etmeyin Kevser Hanım. Ve bu akşam nedense aklıma bunlar geldi demiş. Hatırlattığı için de o yılları, o çocukluğumuzun dönemlerini biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii sosyal medya aldı yürüdü, dijitalleşme söz konusu. Artık bilgiye ulaşmak çok çok kolay. Eskiden hatırlar mısınız? Ansiklopedi setleri vardı. Biz bilgiye oradan ulaşırdık veya kütüphanelere giderdik. Oradan aradığımız bilgiyi bulabilirdik. Ama şimdi bir tık uzağınızda her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Biraz belki bu bizi hazırcı yapmış olabilir ama diğer taraftan da zaman çok çabuk akıp geçiyor, öyle değil mi? Hayatımız, ömrümüz bir şekilde akıp geçiyor. O yüzden kıymetli bu zaman diliminde bilgiye de ulaşmayı çok hızlı bir şekilde yapabiliyor olmak tabii ki güzel bir şey. Avantajlı tarafları var elbette, ama araştırmayı, sorgulamayı, eleştirmeyi ve sonrasında da bütün o bilgileri analiz edip bir senteze varabilmeyi de yapmak gerekir. Bundan da uzaklaşmayalım tabii ki. Dijitalleşme, işte sosyal medya ve bu internet teknolojisi bizleri kabiliyetten de yoksun bırakmasın diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 18.45'i gösteriyor ve şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun diyen bir dinleyicimiz Kocaeli'den Özlem Hanım. Hafta sonu eksikliğinizi çokça hissettik demiş. Biz de sizin eksikliğinizi hissettik. Duygular karşılıklı yani. Ve bir eser istiyor dinleyicimiz. Ve bu eseri de eşi Halil İbrahim Bey için istemiş. Notlarımızı alalım ve yerine getirmeye çalışalım elbette. Bir başka mesaj, İzmir'den Melike Hanım. Değerli eşimi, eşime selam olsun diyor ve bütün dualarımız kabul olsun inşallah diye de eklemiş. Bu duasını da bizlerle paylaşıyor kendisi. Ve bir başka dinleyicimiz Eskişehir'den Tuğba Hanım, herkese çok selamlarını iletiyor. Sizler ruhumuza iyi gelen eserler çalıyorsunuz demiş ve bunun için de teşekkürlerini iletmiş. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz bu güzel düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun. Bu mikrofondan çıkan her ses bu anlamda sizin akşamınıza güzellik katsın düşüncesiyle çıkıyor. O yüzden biz de akşamınıza bu anlamda güzel bir eşlik edebiliyorsak, güzel bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Kendilerine yine Ömer Bey için eşlerine bir eser hediye edeceğiz. Notumuzu aldık diyoruz. Evet, güzel geçen bir akşam, yoğun geçen bir akşam ve sonrasında da sevdiklerinizle buluşacağınız güzel bir akşam olmasını diliyoruz elbette. Saatlerimiz 18.52, güzel eserlerle birlikteliğimiz sürüyor.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Günün telaşını geride bırakırken gönlünüzün ferahlaması, yorgunluğunuzun hafiflemesi ve kulaklarınızda hoş bir sada olması açısından Hayırlı Akşamlar programını dinlemenizi ısrarla öneriyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, hiçbir yere ayrılmayın ve birbirinden güzel eserlerle akşamınıza eşlik etmeye çalışıyoruz. İzmir'den Şadiye Hanım bizi çok seviyormuş. Dinleyicimiz demiş ki İzmir'den babaannem Şadiye sizi çok seviyor ve size hep dua ediyor. Ne kadar güzel. Biz de o dualara bir şekilde karşılık verebilmek, cevap verebilmek ve aynı zamanda layık olabilmek için çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben annemin rüyasıyım ilahisini istemiş ve lütfen bunu da oku diye dinleyicimiz bize yazmış. Evet okuduk işte, kulağını radyoya vermiş, bizi dinliyormuş Şadiye Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ömrünüz sağlıklı olsun. Afiyetle güzel bir ömür geçirin inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz sizlere. Bir başka mesajımız da Denizli'den geliyor. Emin Bey, Denizli'deki çok sevdiğim eşim Büşra Hanım için Mustafa Cihat'tan Can Dedim eserini istiyorum demiş. İyi yayınlar dileklerini bizlerle paylaşıyor. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine hayırlı akşamlar dileklerimizi paylaşıyoruz. Yeni saat diliminde güzel bir eser dinliyoruz. Ardından birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz. Adana'dan gelen bir mesaj var. Sevda Hanım, eşim Akif için bir eser rica ediyorum demiş. Peygamber Efendimizin aile huzurunu örnek alan yuvalardan olabilmek duasıyla diye de bu duayı bizlerle paylaşmış. Hayırlı yayınlar dilekleriyle birlikte teşekkür ediyoruz kendisine. Ankara'dan Mustafa Karadoğan selamlarını iletiyor. Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmetle merhamet eyle. Sıradaki ilahi ailem başta olmak üzere tüm dinleyenlere gelsin demiş. Ve bir başka mesajımız Elazığ'dan Mehmet Bey. Selamun aleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Yeni hicri yılımız hayırlara vesile olsun. Başta Filistin olmak üzere bütün mazlum coğrafyadaki Müslümanların kurtuluşuna vesile olsun. Hayırlı akşamlar demiş ve ruhlara serinlik verecek bir ilahi istiyorum diye de eklemiş. Şöyle bir bakalım ruhlara nasıl bir ilahi, nasıl bir eser serinlik verebilir. Güzel bir eseri sizlere armağan edelim inşallah. Saatlerimiz 19.09 oldu bile. Güzel bir eser, birlikteliğimiz devam edecek.

Az önce biraz geçmişe döndük, çocukluğumuzu hatırladık. Sizde de böyle küçük bir mutluluk oluşmadı mı? İnsan geçmişi hatırladığında, hatıralarına baktığında böyle gözlerinin içinde küçük bir ışıltı oluyor. Geçmişe dönük böyle bir özlem oluyor, öyle değil mi? O halde uzun zamandır açmadığımız kelime kutumuzu açalım ve içine bir kelime koyalım diyoruz. Hiç unutmayacağımız, hep yanı başımıza tutacağımız bir kelime ne olsun? Bugün kelime kutumuza hatıra kelimesini bırakalım isterseniz. Hatıra geride kalan bir an bir tarafıyla ama aynı zamanda gönülde yaşamaya devam eden de bir değer, kıymetli bir şey. İnsan sadece yaşadığı günlerle değil, biriktirdiği güzel hatıralarla da zenginleşiyor. Kalbini zenginleştiriyor. Bazen eski bir fotoğraf oluyor bu zenginleştiren şey. Bazen yıllar sonra duyulan bir şarkı, bazen de tanıdık bir koku belki en güzel günlerimize götürüyor bizi. Hayatın koşuşturması içinde çoğu zaman anı yaşamayı unutuyoruz. Oysa yıllar sonra geri dönüp baktığımızda hatırlayacağımız şeyler aldığımız eşyalar değil, pahalı kıyafetler değil, paylaştığımız sofralar olabiliyor, ettiğimiz samimi sohbetler olabiliyor ve tabii ki sevdiklerimizle geçirdiğimiz kıymetli anlar olabiliyor. O halde bugünden itibaren kendimize ileride de hatırlayacağımız güzel bir hatıra bırakabiliriz. Mesela bir büyüğümüzü arayarak, onunla sohbet ederek, evladımıza sımsıkı sarılarak, güzel bir şeyi paylaşarak belki güzel bir hatıra oluşturabiliriz. Çünkü gün gelir, ömür dediğimiz yolculukta insanın en kıymetli sermayesi kalbinde taşıdığı güzel hatıralar olur. O halde Rabbimiz ömrümüzü hayırla hatırlanacak ve tebessümle anılacak güzel hatıralarla bereketlendirsin diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

Senle nirevimiz, barkımız bizim. Gökten bir el yaşlı

Diyanet Radyo'da akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz ve bir mesaj daha okuyalım. Merhaba Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara Yapracık'tan hayırlı akşamlar dilemiş bir dinleyicimiz. Ve kızım Mihrimah için Maher Zain'den Medine ilahisini istiyoruz demiş. Ve biz de notlarımızın arasına alalım ve mümkünse sizlere onu hediye edelim. Yine su gibi akıp geçen bir zaman dilimi, 1,5 saat bir anda geçti sizlerin güzel dilekleriyle, mesajlarınızla ve tabii ki birbirinden güzel eserlerle ve hayırlı akşamlar programımızın bu akşamda sonuna geldik. Bu güzel akşamı bizlerle paylaştığınız, evlerinize, iş yerlerinize ve yolculuklarınıza misafir olmamıza izin verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz hem de gönülden. Dileriz bu akşam yüreğinize bir umut, zihninize bir huzur ve gönlünüze bir tebessüm bırakabilmişizdir. Unutmayın, her gün yeni bir başlangıcın, her akşamsa şükredecek nice nimetin vaktidir diyoruz. Çünkü gecenizin huzurla dolması için bu duaya ihtiyaç var. Ve geceniz huzurla dolsun, istirahatiniz bereketle dolsun diyoruz. Rabbim sevdiklerinizle birlikte sağlık, afiyet ve esenlik içinde nice güzel akşamlara erişmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Planet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 14 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 16 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sonsuz hayat. Ahiret. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan 3 defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam, "Benim ya Resulallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz, "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa, "Benim çok fazla amelim yok, fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın." Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade, ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretse kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ve asıl yurdumuzdur. Bir hadis. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Günün Duası. Medineli Müslümanlardan Ebu Ümame'yi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun diye sordu. Bunun üzerine Ümame, üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Efendimiz, söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana dedi. Ebu Ümame, evet, öğret ey Allah'ın Resulü karşılığını verdi. Efendimiz de ona şu duayı öğretti ve sabah akşam okumasını tavsiye etti. Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Ebu Ümame, Efendimizin öğrettiği duayı okudum. Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi demiştir.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan

zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: İnsan yiyecek bulamaz, bütün nimetler olursa tamam. Ömür tükenir, oluncaya kadar bütün nimetler tamam.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Yaşamak fark etmektir ve yaşamaya değer. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Bugün yaşamak fark etmektir deyip yaşamaya değen şeyleri düşüneceğiz. Dünyamda fark etmediğim neler var? Kimler var? Birlikte yaşadığım tüm varlıkları görmeye ve duymaya çalışacağım. Bir karıncanın yanından öylesine geçmeyeceğim ya da bir çiçeğin. Kendimi onların yerine koyup bir de oradan bakacağım dünyaya. En yakınımdan başlayıp en uzağımdakileri bile fark etmeye çalışacağım. Kendi kalbimden bir başkasının kalbine kadar. Kendi düşüncemden bir başkasının düşüncesine kadar anlamaya çalışacağım. Ailemden dünyanın diğer ucunda yaşayan kardeşlerime kadar. Bahçemdeki ağaçtan uzayın derinliklerinden bana göz kırpan yıldızlara kadar. Bana verilen bu hayatı kimlerle paylaşıyorum? Ve güzel çocuk, inan ki bilmeye değer. Tapduk Emre bir gün öğrencilerinden çiçek toplamalarını istemiş. Öğrencileri kırlara, bahçelere dağılmış. Hocaları için birbirinden güzel, birbirinden renkli çiçekler toplayıp dönmüşler. Derken bizim Yunus gelmiş. Elinde bir tek çiçek bile yokmuş. Hocası sormuş. Yunus, neden çiçek toplamadın? Senin bir fikrin var mı? Yunus neden çiçek toplamadan dönmüş olabilir ki? Bizim Yunus aslında çiçek toplamaya gitmiş. Fakat koparmak için eğildiği her çiçeğin güzelliğini fark etmiş. Yaratılan her şeyin bir sebebinin olduğunu düşünmüş. Çiçeği de kendini de var eden Allah'ı düşününce çiçeklere dokunmaya bile kıyamamış. Hiçbirini koparmadan hocasının yanına geri dönmüş. Bütün kainatı Allah yarattı ve hepimiz her an ondan güç alarak kendi yolumuzda ilerleriz. Çiçek olup açabilmek için toprağın altındaki tohum, yağmur olup yağabilmek için bulutlar, çalışıp yuva yapabilmek için karıncalar, bal toplayabilmek için arılar ve insanlar. Böyle bir bütünlük içinde nasıl birbirimize kıyabiliriz ki? Her birimiz büyük bir manzaranın parçalarıyız. Ya da her birimiz bir vücudun organları gibiyiz. Birimiz zarar görsek hepimiz inciniriz.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Allah Resulü'nün mübarek sözlerini okuyor, çocuklarımıza bu sözlerin aydınlığıyla bakıyor ve Peygamber Efendimizin arzu ettiği gibi hayırlı bir nesil yetiştirmek için emek veriyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: akşam olup gece karanlığı çöktüğünde çocuklarınızın dışarı çıkmasına engel olun. Çünkü bu vakitlerde şeytanlar sebebiyle kötülükler yayılır. Kıymetli dinleyenler, Peygamberimiz çocukları çok severdi. Çocukları korumayı önemserdi. Çocuk sahibi olmayı teşvik eder, hatta bunun için dua ederdi. Enes bin Malik der ki, Allah Resulü onun için şöyle dua etmişti: Allah'ım onun servetini de, çoluk çocuğunu da çoğalt. Ve Peygamber Efendimiz evlenmenin sünnet olduğunu, çünkü diğer ümmetlere karşı bizim çokluğumuzla iftihar edeceğini belirtmişti. Elbette çocuk sayısının fazla olması ev için bereket. Ama bu durum çocuklar hakkında sorumsuzluğa bir bahane olamaz. Çocukları dünyaya getirmek kadar onların sorumluluğunu üstlenmek ve onları maddi manevi her türlü tehlikeden korumak son derece önemli. Aslında çocukların tehlikelerden korunması büyüklerin belki de en önemli görevlerinden birisi. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi, geleceğe dair hayırlı, erdemli, güzel insanlar olması için son derece kıymetli. Çocuklar gerek fiziksel anlamda, gerek duygusal ve zihinsel gelişimleri sırasında korunmayı hak ederler. Bir çocuk sahip olduğu imkanlar içerisinde aslında kendisini korumayı başaramayan küçük bir emanettir. Değerlidir, hazinedir ama emanet olduğu için büyüklerin rehberliğine ve korumasına ihtiyaç duyar. Çocukların fiziksel güvenliklerini sağlamak son derece önemli dedik. Evde, okulda, oyun alanlarında, hatta yolda, sokakta, trafikte çocukları her türlü kazadan, beladan korumak için önlem almak bizim vazifemiz. Çocukların duygusal ve psikolojik güvenliğini sağlamak da yine yetişkinlerin görevi. Onların sevgi dolu, şefkatli, destekleyici bir ortamda büyümeleri, kendilerini iyi hissetmeleri, anlatabilmeleri ve anlaşılmaları, onların kendilerine güvenen insanlar olmasını sağlayacaktır. Eğer duygusal anlamda çocuk risklerle karşı karşıya ise ve bu riskler yetişkinlerin kalkanları tarafından önlenemiyorsa, onun hırpalanması kaçınılmaz olacaktır. Bu manada çocukların her türlü ihmalden ve istismardan korunması da bizim vazifemizdir. Çocukların fiziksel olduğu kadar duygusal istismardan da korunması, bilhassa cinsel istismar konusunda bilgilendirilmesi ve mahremiyet eğitimiyle kendilerini koruyabilir şekilde bilinçlendirilmesi çok önemli. Eğer erken fark etmezsek çocukların ihmal ve istismar sonrası geleceğe güvenle ve umutla bakması imkansız hale gelecektir. Günümüzde gerçekten çocukların karşı karşıya olduğu riskler çok çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Mesela çocukların dijital güvenliği de çok önemlidir. Her an ekran karşısında asla görmemeleri, duymamaları, izlememeleri gereken zararlı şeylere muhatap olan çocuklar için onların zihinsel, duygusal ve aslında yüreklerine işleyen zehirlere karşı her anlamda manevi korunması son derece değerli. Çocuklar eğer dijital anlamda internet ve sosyal medya kullanımında yaşlarına uygun içeriklere erişemiyorsa, kişisel bilgilerini koruyamıyorlarsa ve hatta siber zorbalıklarla karşı karşıya kalıyorlarsa, onların her türlü tehlikeden korunmasına karşı sosyal anlamda toplumsal sorumluluk yerine getirilemiyor demektir. Peygamber Efendimiz zamanında çocukları akşam karanlığı geldiğinde, gün battığında, kötülükler sokaklara yayıldığında korumak ve içeri almak belki de en pratik çözümdü. Peygamber Efendimiz çocukların akşam ezandan sonra içeride olmasını isteyerek aslında karşılaşabilecekleri her türlü risk için güvenli bir ortamın içinde bulunmalarını emretmişti. Bu çocukları korumaya yönelik eğitim
ve anne babalara uyarı hadisi bugün çok daha geniş anlamda düşünülmeli. Çünkü bugün sadece çocuğu eve almakla onu kötülüklere, şerre, yanlış ve sapkın ideallere, ideolojilere karşı korumuş olamıyoruz. Eve girdiğinde

internetin karşısına gelen bir çocuk, eğer anne babası tarafından herhangi bir şekilde rehberlikle yönlendirilemiyor ve disiplinle sağlıklı bir şekilde eğitilemiyorsa, evde olsa da korunmuş sayılamıyor. Çocuklar için güvenli bir ev ortamı oluşturmak aslında Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir şekilde yetimler için de vurgulanır. Sadece anne babası yanında olan çocukların değil, anne babalarını kaybetmiş yetim çocukların korunması da Kur'an-ı Kerim'de emredilir. Yetimin malına ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel şekilde yaklaşıp kullanmak ve yetimlerin mallarını haksız yere yiyenlerin karınlarına ancak ateş doldurmuş olduklarını bilmek Kur'an'ın bize emridir. Kur'an, yetim çocukların maddi ve manevi haklarını korumakla ve onların Peygamber Efendimizin örnekliğinde olduğu şekilde güvenli evlerde yetiştirilmelerini sağlamakla geleceğe yatırımı emretmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz, "Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöyle olacağız" diyerek işaret ve orta parmağını yan yana getirip göstermiştir. Anne babaların ev içerisinde çocuklara karşı her yaştan çocuğa, kız ya da erkek fark etmeksizin gösterecekleri özen ve onların zararlı alışkanlıklara, kötü niyetli kimselere ve şer odaklı yayınlara karşı korunmasına dair şuur, okulda ve sosyal çevrelerini takip etmekle de devam edecektir. Anne baba öğretmenle devamlı iletişim kurarak, akran ilişkilerini takip ederek ve herhangi bir şekilde zorbalık fark ettiğinde derhal müdahale ederek evladını korumalıdır. Diğer taraftan çocuklarımızın şiddet ve kötü muameleye maruz kalmaları Peygamber Efendimizin asla onaylamadığı bir durumdur. Her anlamda şiddet, çocukların kendisinden korunması gereken devasa bir canavardır. Peygamber Efendimiz çocuklara yumuşak davranmış, sabırla, hoşgörüyle, affedicilikle onların gönlünü almış ve eğitimlerini daima onların kişiliklerine saygı odaklı devam ettirmiştir. Eğitimde sevgiyi, sabrı ve güzel örnekliği öncelemek, çocukların her şekilde şiddetten korunmasını sağlamak, anne babaların, yetişkinlerin, öğretmenlerin, kısacası tüm toplumun vazifesidir. Hatta Peygamber Efendimiz sadece barış zamanında değil, savaş gibi korkunç durumlarda bile, şiddet kusan ortamlarda bile çocukları korumayı emretmiştir. Abdullah İbni Ömer'in anlattığına göre, savaşlardan birinde öldürülmüş bir kadın gördüğü zaman Peygamber Efendimiz öfkelenmiş, kadın ve çocukların savaşta öldürülmesini yasaklamıştır. Oysa bugün Gazze'de, Filistin'de, dünyanın bambaşka bölgelerinde mazlum anneler, çocuklar, çığlıklar, gözyaşları. Çocuğun normal doğal ortamında barış içerisinde korunması kadar savaşta da korunmasını ve her türlü şiddetten uzak tutulmasını düşünen, emreden İslam ahlakı nerede, hukuk nerede, vicdan nerede? Çocukların fiziksel korunmasından başka bir de manevi olarak duygusal korunmaları ve ahlaki anlamda inanç güvenliklerinin sağlanması gerekir. Kişiliklerinin, değer yargılarının, çocukların karakterlerinin, anlam duygularının desteklendiği bir gelişim ortamında, sevgi içerisinde maneviyata değer veren bir bakışla yetiştirilmesi, onların hayatın anlamını kavramasını sağlayacaktır. Çocuğa manevi güvenliği sağlamak ve çocuğun manevi anlamda hırpalanmasını, zedelenmesini, zehirlenmesini engellemek bizlerin vazifesidir. Yardımlaşmayı, paylaşmayı, merhameti, şefkati, adaleti öğretmek, ahlaki erdemlerle çocuğu karşılaştırmak, tanıştırmak ve güzel ahlakla ona örnek olmak, her türlü ahlaki yozlaşma tehlikesinden de onu koruyacaktır. Aileler çocuklarına sahip oldukları inancı, kültürü, bilgiyi, tecrübeyi aktarır. Çocukların inanç güvenliği aslında ailesinin ve toplumun değerlerini öğrenmesiyle

0: inancı imanı tanımasıyla, Allah'ı, peygamberi sevmesiyle mümkün olur. Çocuğun yaşına uygun bir şekilde verilen din ve değer eğitimi, ahlak gelişimi, sağlıklı bir inanç dünyası için çocuğu sapkın inanışlardan, hurafelerden, bid'atlardan, bu gibi tehlikeli durumlardan korumak anlamında da destektir, mühimdir. Çocukların ahlaki anlamda şiddetin, zorbalığın, ayrımcılığın, haksızlığın kabul edilemez olduğunu öğrenmeleri gerekir. Başkalarının haklarına saygı duyma alışkanlığı kazanmaları ve yaptıkları davranışların sorumluluğunu alma bilincini geliştirmeleri ancak aile içerisinde öğretilebilir. Aile içerisinde saygılı ve güven veren bir iletişim kurarak, Peygamber Efendimizin çok önemsediği şekilde evlatlarımızı tehlikelerden korumak ve onları geleceğe güven içerisinde, umutlu bir geleceğe hazırlamak zorundayız. Çünkü çocuklar bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da bizler için hem emanet, hem nimet ama hem de imtihandır. Anne baba çocuğun bu dünyasını koruduğu gibi ahiretini korumakla da görevlidir. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde şöyle buyrulur: "Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun." Dolayısıyla aslında çocukların sadece bugün değil, gelecek için, sadece bu dünya için değil, gelecek dünya için de hazırlanması, doğru değerleri kazanması, zararlı davranışlardan korunması, her türlü kötülüğe karşı muhafaza edilmesi bizi beklemektedir. Çocuklar Allah'ın emanetidir. Emanete sahip çıkmak elbette bizim için son derece şereflidir. Ama diğer taraftan duayı ihmal etmemelidir. Onları Allah Teala'nın El-Hafiz ismi şerifine emanet etmek de, bizlerin dilinden dökülen dualarla onları her gün, her akşam, gördüğümüz, görmediğimiz her yerde, her şekilde Cenab-ı Hakk'ın koruması için niyazda bulunmak da en güzelidir. Rabbim hepimizin çocuklarını, geleceğini, umudumuzu ve en önemlisi de nesillerimizi muhafaza buyursun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Günün duası. Medineli Müslümanlardan Ebu Ümame'yi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun diye sordu. Bunun üzerine Ümame, üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Efendimiz, söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana dedi. Ebu Ümame, evet, öğret ey Allah'ın Resulü karşılığını verdi. Efendimiz de ona şu duayı öğretti ve sabah akşam okumasını tavsiye etti. Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Ebu Ümame, Efendimizin öğrettiği duayı okudum. Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi demiştir.

İki tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İlahisini tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ulaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Selamun aleyküm. Hatay'dan herkese iyi akşamlar. Hak şerleri hayreyler, genisi, gerisini gayreyler. Mevla görelim neyler, neylese güzel eyler ilahisini dinlemek istiyorum. Bu ilahiyi sevgili eşim Emine Hanım'a armağan etmek istiyorum. Ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine gelsin inşallah. Hayırlı akşamlar. Hak.

Merhaba Diyanet Radyo, ben Konya'dan Büşra. Mustafa Cihat'tan uygun gördüğünüz bir eser, tüm Diyanet Radyo dinleyicileri ve sevgili eşim Engin için gelsin.

Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Diyanet Radyo. Ankara'dan yayına katılıyorum. Erzurum Kilidi Mülki İslam'ın adlı eseri istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemek.

Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kafama takılan evrenin işleyişi ve düzeni. Evrenin işleyişi nasıl? Nasıl bir düzen var evrende? Bu düzeni kim kurmuş ve kim yönetiyor?
1: Bu soruya cevabı öncelikle yaratıcının gönderdiği Kur'an'dan verelim. Yeryüzünü bir döşek, dağları ise adeta çadır direkleri gibi kılmadık mı? Sizi renk renk ve ırklar şeklinde yarattık. Uykunuzu dinlenme, geceyi bir örtü, gündüzü de aydınlık bir geçim zamanı kıldık. Üstünüze 7 kat göğ inşa ettik ve güneşi orada hem ışık hem de ısı kaynağı kıldık. Gökteki bulutlardan tane tane yağmurlar indirdik. O yağmurla yeryüzünde özlü taneli bitkiler ve yeşillikler bitirelim ve sarmaş dolaş cennet misali bahçeler kuralım diye.
0: Biraz açmamız gerekirse ne denmek isteniyor bu ayetlerde?
1: Ayetlerde tam da evrenin düzeni ve bu düzenin işleyişi anlatılmakta. Yeryüzünün döşek misali ovaları, kazık misali dağları, çeşitli renk, ırk ve kabileler şeklinde insanları, geceyle gündüzün peş peşe gelişi, gecenin karanlığının dinlenme, gündüzün aydınlığının ise geçim aracı kılınması, yağmurlar ve buna bağlı olarak yeryüzünün canlılara yiyecek imkanı sağlamak üzere özellikle

0: Güllü taneli, yapraklı ve meyveli bitkilerle donatılması tek tek anlatılmakta. Yüce Allah, bu imkanları siz diye hitap ettiği insan için hazırladığını bize beyan etmekte.
1: Bu olaylar arasında nasıl bir irtibat var?
0: Evren içinde gerçekleşen her olgu ve olayın birbiriyle sıkı irtibatının bulunduğu kesin. Yukarıdaki ayetlerde bu noktaya dikkat çekilmekte, gök ile yeryüzünün ve ikisi arasında bulunan varlıkların birbiriyle irtibat yönleri, ihtiyaç durumları ve biri olmadan diğerinin varlığının imkansızlığından söz edilmekte. Evren içindeki düzen ve ilişki ağı, birinin diğerinden müstani kalmayacağı bir şekilde oluşturulmuş. Bütün bu gerçekleri insan zihnine yaklaştırmak için çadır örneklemesi tercih edilmiş.
1: Nasıl yani?
0: Gökyüzü adeta bir çadır, yeryüzü çadırın içinde serilmiş bir döşek, güneş çadırın en yüksek noktasında asılmış bir lamba. Öte yandan yağan yağmurun canlılar için hayati önemi, gecenin dinlenme ve gündüzün geçim temin için düzenlenmiş olması buna eklenmiş. Gök olmadan yeryüzünün işlev görmeyeceği, güneş ve yağmurun adeta gök ile yer arasında irtibat kaynağı olduğu gerçeği ve bu unsurlardan birinin olmaması durumunda diğerlerinin asli işlevlerini yerine getiremeyeceği özenle vurgulanmış.
1: Biri olmadan niçin diğeri olmasın?
0: Bu durum tecrübeyle sabit. Güneşin olduğu ancak atmosfer ve suyun bulunmadığı gezegenlerde hayatın olmadığı açıkça görülmekte. Güneşin girmediği yerde de hayat bulunmamakta. Anlaşılıyor ki bu unsurlardan birinin kurulu yapı içinden çekilmesi, irtibatın kopması ve evrendeki ahengin bozulmasıdır.
1: Peki bu düzen ve işleyişin kaynağı ne?
0: Bu irtibat ve aheng, ya burada sayılan unsurların kendi tercih ve potansiyelleriyledir veya dışarıdan bir irade ve otorite vasıtasıyladır. Anılan unsurların böyle bir potansiyelinin olmadığı bugüne kadarki tecrübelerden anlaşılmakta. Evren içindeki unsurların en akıllısı ve tecrübelisi insandır. Ve onun da böyle bir yapıyı meydana getirecek ve yönetecek potansiyelinin bulunmadığı açık. Kaldı ki insanın müdahalesiyle evrende var olan unsurların devamlılığının sağlanması bir tarafa, unsurlar arasında kurulu bulunan irtibat ve ahengin bozulması söz konusu. Nitekim son zamanlarda görülen çevre felaketlerinin birçoğunun insanın düşüncesizce ve ölçüsüzce tabiata müdahale etmesinin sonucunda ortaya çıktığı bir gerçek. Nitekim bunun için uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler yapılmasına rağmen henüz tahribatın önüne geçilebilmiş değil. Diğer bir deyişle evren içinde insan yapıcı bir unsur olmaktan öte yıkıcı ve bozucu bir aktör görüntüsü vermekte. Çünkü evren ve işleyişi insanın akli ve biyolojik gücünü aşan bir boyutta. Nitekim kendi yararına olacağını düşünerek attığı bir takım adımların yukarıda işaret edilen çevre felaketine yol açması da insanın evreni tam kavrayamadığının ve bu büyük yapı karşısında aciz kaldığının resmi.
1: İnsanın evren içindeki konumu ne?
0: Bu resim karşısında düşündüğümüzde, evren içinde aklıyla ve iradesiyle etkili bir aktör gibi görünen insanın, bir başka yönden zaman ve mekan koridorundaki akışa kapılmış, edilgen gerçekliği ile yüz yüze geliriz. Hatta bu noktadan bakıldığında, insanın hakim görünümlü bir mahkum olduğunu söylemek bile mümkün. Bu yüzden olacaktır ki, bazı düşünürler insanın dışarıdan dayatılan, bir takım yasaların emrinde sürüklenen, pasif bir varlık olduğu iddiasında bulunmuşlar. Ancak yukarıda işaret edildiği gibi, insanın kendisine verilen akıl ve irade imkanı ile evren içinde belli ölçüde aktif ve etkili bir varlık olduğu inkar edilemez bir gerçeklik. Meseleye tek taraflı bakılmadığı, yani hem evrenin düzeni hem de insanın bu düzen içindeki rolü iyi gözlemlendiği ve hesap edildiği takdirde, insanın iradeli fiilinde hem Allah'ın hem de insanın etkisinin olduğu açıkça görülebilir. Bütün bunların yanında insanın eylemlerine çevrenin etkisinin bulunduğu da göz ardı edilmemeli. Çünkü Allah evren içinde her bir şeyi birbirine bağlı ve bağlantılı bir şekilde yaratmış. Tıpkı göğün yere, yerin göğe bağımlı olması gibi insan da diğer varlıklara bağımlı. Bununla birlikte muazzam yapısıyla evren, insanın bilgisinin ve görgüsünün kavrayacağı ve kapsayacağı bir alan olmaktan uzaktır. Bu şartlar altında insanın evrende yegane düzenleyici ve geliştirici rolü oynayacaktır.

0: yaşaması ve böyle bir sorumluluk üstlenmesi çok zor görünmekte.
1: Öyleyse sonuç ne?
0: Gelinen noktada bütün bu karmaşık ve bir o kadar ahenkli yapı, güç ve irade sahibi dışarıdan bir varlığa işaret etmekte. Akıllı ve iradeli varlık olan insanın dikkatini bu yöne çekmekte. Güç ve irade sahibi bu varlık, bütün bu yapının üstünde müteal, müstakil belirleyici ve hiçbir sınır ve sınırlayıcı kabul etmeyen, zaman ve mekan başta olmak üzere her türlü kayıt ve şarttan müstani özelliklere sahip. O aynı zamanda bilgi, güç ve irade niteliklerini haiz, her istediğini istediği şekilde ve miktarda yapan. Öyleyse ancak bu niteliklere sahip bir varlığın evreni kurması, sürdürmesi ve işletmesi mümkün. Bütün bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda, dikkatleri ilahi dinlerin odak noktasını oluşturan Allah'a çevirmekte. Nitekim Yüce Allah, Kur'an'da sık sık kendisinin yerin, göğün ve içindekilerinin tamamının sahibi ve yaratıcısı olduğunu ifade etmekte ve uyarı mahiyetinde sizin Allah'tan başka dostunuz, yardımcınız ve ilahınız yoktur. Sakın zalimlere dayanmayın. Aksi takdirde cehennem ateşine maruz kalırsınız. Mesajını iletmekte. Ayette zalim sıfatı ile işaret edilen varlık, Allah'ı ve kurduğu nizamı tanımayan, bundan dolayı da kainattaki kurulu düzeni ve ahengi bozan veya bozmaya yeltenen insanlar ve cinler. Halbuki bunlar ilahi imtihanın gereği olarak kendilerine akıl ve irade imkanı verilerek yeryüzü ve gökyüzü şartlarına tabi kılınmış varlıklardır. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayeti gereği Allah'ın uluhiyetini tanımaları ve kurduğu düzene uymaları gerekirken Allah'ın rahmetine sığınan hariç diğerleri ayrılık ve aykırılık içinde olmaya devam etmektedirler. Halbuki Yüce Allah onları rahmet şemsiyesi altına girsinler diye yaratmıştı. Onlar bunu reddedince Allah'ın hükmü gerçekleşti, cinlerden ve insanlardan böyle aykırı davrananların tamamı adaletin tecelli ettiği yer olan cehenneme yollandılar.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim?

santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Bugün sizlerle tekrar Sırbistan'ın güneybatısına doğru, Sancak bölgesinin kalbi sayılan Novi Pazar'a doğru yola çıkalım istiyoruz efendim. Osmanlı döneminde önemli bir ticaret ve kültür merkezi olarak gelişen bu müstesna belde, Balkanlarda İslam medeniyetinin güçlü izlerini taşıyan nadir yerleşimlerden biri. Şehrin tarihi dokusunda zarif mimarisiyle öne çıkan Altun Alem Camii Şerifi'nin hikayesini sizlerle paylaşalım istiyoruz efendim. Sevgili dostlar, Altun Alem Camii Şerifi 16. yüzyılın ortalarına yaklaşık 1528 yılına tarihlendirilmekte. Camii Şerif'in banisi İsa Beyoğlu Mehmet Bey olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bölgenin Osmanlı idaresine katılmasından sonra Novi Pazar'ın şehirleşmesinde önemli rol oynayan bu aile, cami, medrese ve çarşı gibi yapılarla şehrin gelişimine katkıda bulunmuş. Altun Alem Camii Şerifi de bu vakıf geleneğinin en önemli eserlerinden biri olarak günümüze ulaşmış, hamdü senalar olsun. Sevgili dostlar, ziyaret ettiğimiz birçok Osmanlı eserinde olduğu gibi bu Camii Şerif'te erken klasik Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki en zarif örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Harimi tek kubbeyle örtülmüş ve özellikle duvarları kesme taştan ve orantılı mimariyle birlikte inşa edilmiş. Camii Şerif'in plan şeması İstanbul ve Rumeli'deki erken dönem Osmanlı camileriyle neredeyse birebir aynı. Kıymetli dostlar, Altun Alem Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri zarif minaresidir. İnce ve yüksek formu, Novi Pazar'ın tarihi silüetine estetik bir katkı sağlamakta. Camii Şerif'in ismi hakkında ise halk arasında farklı rivayetler var. Altun Alem ifadesinin Camii Şerif'in bir dönem

0: altın yaldızlı süslemeleri veya alem, yani minarenin ucundaki o külah kısmıyla ilişkilendirildiğini düşünüyoruz. Bu isim Cami-i Şerif'e hem sembolik hem de estetik bir değer kazandırmış. Cami-i Şerif'in iç mekanı, yani harimi, Osmanlı'nın erken dönem sade estetik anlayışına birebir sadık kalınarak yapılmış. Gösterişli süslemeler yerine mekanın ruhani atmosferi ön planda tutulmuş. Kubbe altındaki sade düzen, ibadet edenlere huzurlu bir ortam sunduğu gibi dikkatlerini çekecek yahut dikkatlerini dağıtacak herhangi bir fazlalığı da barındırmamakta. Zaman içinde yapılan onarımlara rağmen Cami-i Şerif özgün mimari karakterini büyük ölçüde korumuş durumda. Kıymetli dostlar, tarih boyunca Altunalem Cami-i Şerif'i çeşitli dönemlerde onarımlar görmüş. Noyu Pazar'ın geçirdiği savaşlar, yangınlar ve siyasi değişimler Cami-i Şerif'i zaman zaman menfi olarak etkilemiş olsa da yapı her defasında yeniden ayağa kalkmış, hamdolsun. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla Cami-i Şerif yeniden düzenlenmiş ve ibadete açık hale getirilmiş. Sevgili dostlar, Noyu Pazar'ın eski çarşı bölgesine yakın bir noktada yer alan Altunalem Camii, Osmanlı döneminde şehrin sosyal ve ekonomik hayatının merkezinde bulunuyordu. Cami-i Şerif çevresi, ticaretin ve günlük yaşamın iç içe geçtiği canlı bir alan olarak yüzyıllar boyunca şehir hayatına yön verdi. Günümüzde Altunalem Cami-i Şerif'i Noyu Pazar'ın en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Hem ibadete açık bir Cami-i Şerif, hem de Osmanlı döneminin sancak bölgesindeki şehirleşme anlayışını yansıtan önemli bir kültür mirası. Şehrin günümüzdeki dokusu içinde geçmişin izlerini taşıyan bu zarif yapı, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Noyu Pazar'daki Altunalem Cami-i Şerif'ini ziyaret ettik. Ve buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

hazmolunmaz revişu etvarı, her kimin ki ola tekebbür kârı. Etme erbabı tekebbürle suhen, ol gürizan mütekebbirlerden. Her kimin ki işi büyüklenme olsa, kibir olsa, gidişatı ve hareketleri başkası tarafından hazmedilmez. Büyüklenen kişilerle, kibirlilerle oturup kalkma, konuşma. Böyle kişilerden kaçın daima.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inanç.

Ayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara batmış, ayıplara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez, söylemez olur. Allah bize yardım etmeyi dilerse, gönlümüze yalvarma, ağlayıp inleme isteği verir. Allah aşkıyla ağlayan göz ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla tutuşup yanan gönül ne mübarek bir gönüldür. Her ağlayan sonunda güler. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet ve merhamet iner. Nerede akarsu varsa orada yeşillik biter.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Medineli Müslümanlardan Ebu Ümame'yi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun diye sordu. Bunun üzerine Ümame, üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Efendimiz, söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana dedi. Ebu Ümame, evet, öğret ey Allah'ın Resulü karşılığını verdi. Efendimiz de ona şu duayı öğretti ve sabah akşam okumasını tavsiye etti. Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Ebu Ümame, Efendimizin öğrettiği duayı okudum. Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi demiştir.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinde yer alan aklını kullanan insanların yapmış olduğu dualardan örnek olarak bize sunulan bir dua ayetini hatırlatmak istiyorum. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 193. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ayet-i kerimenin ilk kısmı inancı ortaya koyuyor. Ve şöyle buyuruluyor. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Kıymetli dinleyenler, hayatta aklını kullanan insanın yapacağı en güzel ve doğru davranış kuşkusuz iman etmektir. Alemi bir yaratan var olduğu bilincine ulaşabilmek, o yaratıcının aynı zamanda alemlerin Rabbi, idare eden, sevk edeni olduğunu kabul etmek, insanı ve alemi yaratıp dünyayı sevk edip yöneten Rabbin, yaratmış olduğu mahlukattan, varlıklardan bir takım görev ve vazifeler isteyeceği, bekleyeceği hakikatini idrak ederek inanç sahibi olmak, aklın tabii bir zorunluluğudur. Beni yaratan var, beni yaşatan var, beni nimetlerle donatan var, bütün bunları yapan, var eden yaratıcıya karşı kuşkusuz benim de bir takım sorumluluklarım var olmalıdır. Dolayısıyla inanç bu düşünce sistemi içerisinde aklını kullanan insanın kaçınılmaz olarak varacağı bir hakikat ve gerçektir. İşte aklını kullanan insanın en temel eylemi inanmaktır. İnanç sahibi olmak, alemlerin Rabbinin, Cenab-ı Allah'ın kendisine gönderdiği mesajı kabul etmektir. O yüzden ayeti kerimenin ilk kısmında bu inanç hakikati vurgulanıyor. Biz Rabbinize inanın diyerek bizi imana çağıran davetçiye, peygambere uyduk, iman ettik, kabul ettik diye bir inanç vurgusu yapılıyor. Ve ardından üç talepte bulunuluyor. İnanılan Rab'den, Cenab-ı Allah'tan üç şey isteniyor. Nedir onlar? Sırayla ifade etmiş olalım. Rabbena faghfir lana dhunubana. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kıymetli dinleyenler, biz rahim olan, afu olan, gafur olan bir Rabbin kuluyuz. Tevvab olan, tevbeleri kabul eden bir Rabbin kuluyuz. Bu sebeple kuşkusuz Cenab-ı Allah bizi affetmek, bizi bağışlama arzusu içerisindedir. Ama kulun bu bağışlamayı elde edebilmek için bir gayret ve çabası olmalıdır. Günahı bırakma, terk etme, ısrarcı olmama, günahtan uzaklaşma, ateşten uzaklaşırcasına uzaklaşıp kaçınma ve bütün bunları fiili olarak yaparken aynı zamanda o günahın kalbine getirdiği lekelerden, hayatında ortaya çıkarttığı olumsuzluklardan arınmak için de Cenab-ı Allah'tan bağışlanmayı dilemelidir kuşkusuz. Büyük ve küçük hata ve yanlış olabilir insanın. Cenab-ı Allah bütün bunları bağışlayabilecek olan bir Rab'dir. Ve kendisinden hiçbir zaman ümidi kesmemeyi bize öğütler Rabbimiz. La taknatu min rahmetillah diye buyrulur bir başka ayet-i kerimede. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Cenab-ı Allah'ın bağışlamayacağı, bağışlayamayacağı şirk dışında, ona ortak koşma dışında
hiçbir günah yoktur. Tabii bu insanı bir gaflete, günahı, hatayı ve yanlışı hafif görmesine, yanlışlarında ısrarcı olmasına götürmemeli, böyle bir duruma düşürmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı eylemleri küçük günah diyerek hafife alarak kolayca da yapabiliyoruz hayatın akışı içerisinde. Aslında günahların, hataların büyüklük ve küçüklüğü kime karşı yapıldığıyla da bağlantılıdır. Biz Rabbimize karşı bir hata ve yanlış yapıyor, onun emir ve buyruklarına uymuyorsak bu başlı başına büyük bir kusurdur. Mümin her daim Rabbinin çizmiş olduğu çizgiyi koruyan ve muhafaza eden insan olmalıdır. Ama şeytana uyup nefsine aldanıp yanlış yapmış olabilir. İşte o yanlış yaptığı durumdan çıkabilmenin yolu Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Rabbena fağfir lana zunubena. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina. Kötülüklerimizi sil. Yani artık bize yük olmasın o kötülükler. Mizanda, tartıda önümüze çıkmasın. Amel defterimizde kalarak, var olarak bizimle beraber yürümesin. Kalbimizdeki o günahların oluşturduğu lekeler artık daimi olmasın. Arzusu, talebi ve isteği dile getiriliyor. Kötülüklerimizi sil. Ve üçüncü talep, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ve bize iyilerin ölümünü nasip et. İyi olarak can verebilmek, imanla can verebilmektir kuşkusuz. Sahip olunan imanı koruyabilmek. Sözün başında en büyük nimetin iman olduğunu vurguladık. İmanlı bir yaşam şereftir elbette. Ama bunu ömrün sonuna kadar koruyabilmek ve hayatı öyle tamamlamak da iyilerin ölümüdür. Biz geleneğimizde bolca bunu talep ederiz dualarımızda. Allah'ım, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, Allah diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle diye dua ederiz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin şu müjdesi vardır. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. İmanla can verebilmek, imanı koruyarak hayatı tamamlamak kuşkusuz cennet yolculuğuna bizi taşıyacak olan

0: bir ölümdür. Rabbim sahip olduğumuz imanımızı ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmeyi, yapmış olduğumuz hata, yanlış ve günahların yükünden arınabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Geçerken Kitaplık serisinden Sinema Kurguyu Aralamak isimli eser. Kuruluşundan itibaren basılı, yazılı, görsel ve işitsel yayın hayatına ilkeli ve ahlaklı bir yolculukla devam eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayın faaliyetleri arasında süreli yayınlar önemli bir yer tutuyor. Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Aile Dergisi, Diyanet Çocuk ve Cim dergileri pek çok dergi neşriyatıyla toplumun her kesimine, her yaştan okura ulaşmayı hedefliyor. Süreli Yayınlar ailesinin kıymetli ve genç bir ferdi de Geçerken Dergisi. Şu fani dünya bir han, bizler bu handan gelip geçmekte olan yolcularız. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünyada kimsesiz bir garip yahut bir yolcu gibi ol buyurmuyor mu? İşte bu faniliğin, bu yolculuk halinin bilincinde olan, üstelik bu yolculuğu da bir edep, estetik ve nezaket çerçevesinde gerçekleştirme gayesi taşıyan bir dergi Geçerken. Bunun için de derginin çıkış noktası, ülküsü ve ideası da bu dünyadan geçerken güzel bir iz bırakmak için. Okuruna merhaba dediği günden itibaren yolculuğuna bu bilinçle devam eden ve 55 sayıyı geride bırakan Gençlik, Kültür, Edebiyat ve Sanat Neşriyatı olan Geçerken dergisinde bu zamana kadar yayımlanan bazı yazılardan oluşan seçkiler derlendi. Yeniden gözden geçirildi ve genişletilmiş haliyle Geçerken Kitaplık serisiyle Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini aldı. Biz de Kitap Ayracı programı olarak çıkmış olduğumuz kitapların dünyası ve yazılarla olan yolculuğumuzda Geçerken Kitaplığından eserlere yer vermeye gayret edeceğiz. Bugünkü yol arkadaşımız olan Sinema Kurguyu Aralamak isimli eser de bunlardan birisi. Geçerken dergisinin sinema ve film okumaları üzerine ufuk açıcı yazılarından derlenen eserde İsmail Irmacık, Zeynep Odabaş, Aleyna Ayşan Kaya, Emine Kaplan ve Zeynep Karaca gibi isimlerin kaleme aldığı muhtelif sinema yazıları yer alıyor. Emine Kaplan, Güz Sonatı, Mekanlar ve Yüzler filmleri üzerine kalem oynatırken, Zeynep Karaca, 400 Darbe, Bir Özgürlüğe Kaçış Hikayesi isimli Fransız beyaz perde eserini keşfe çıkıyor. Uzun yıllar muhtelif mecralarda sinema yazıları kaleme alan kıymetli bir isim olan İsmail Irmacık, İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin Hukuka Ahlak Lazım isimli filmiyle 2006 yapımı Lütfen Beni Öldürme filmlerine kapı aralıyor. Zeynep Odabaş, 1956 yapımı olan Fransız dramı Kırmızı Balon, 2005 Tunus-İran ortak yapımı Babaziz ve İranlı yönetmen Cafer Penahi'nin Beyaz Balonlu isimli filmlerin satır aralarını okura açıyor. Bu yazısında bayram tatilinde evine gidemeyen bir asker ve elinde tek bir beyaz balonla sokak ortasında kalan mülteci bir çocuğun dramına dikkat çeken Odabaş yazısını şu satırlarla sonlandırıyor. Hayat bazen gerçekten zordur ve yalnızlık biz onu seçmediysek her defasında canımızı acıtan bir duygudur. Bizde bir duygu uyandıran filmlerse üzerinde düşünülmeyi hak eden filmlerdir. Tıpkı beyaz balon gibi. Geçerken kitaplığından olan Sinema Kurguyu Aralamak isimli eserin konu edindiği yazıların bazı yazı başlıkları şunlar. Aleyna Aşan Kaya'nın kaleminden Sükunetin Sesi, Esra Soylu'nun kaleminden Mavi Bisiklet ve Artık Benim de Makul Bir Şüphem Var, Fadim Özer Kasay'ın kalemindense Kurda Kuşa Aşa, Rüyalarını Kimseye Anlatma ve Bisikletler ve Bir Umut Arayışı. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Geçerken Kitaplık serisinden Sinema Kurguyu Aralamak isimli kitabı konuk ettik. İletişim araçlarından ve kültür sanat edebiyat dünyasının mühim bir dalı olan sinema üzerine kaleme alınmış yazılardan müteşekkil bu eseri, okurların, sinema severlerin ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet ediyor, bu vesileyle de geçtiğimiz günlerde Türkiye Yazarlar Birliği gibi köklü ve önemli bir kuruluş tarafından yılın dergisi kategorisinde ödül alan Geçerken dergisi ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini niyaz ediyoruz. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
2: Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
3: Evet.
2: O zaman kimin dedikleri olacak?
3: Benim.
2: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
4: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
5: Niye öyle dertlendin?
4: Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var.
5: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
4: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
0: 71. Bölüm.
6: Necidlileri İslam'a davet etmek üzere yola çıkacak olan ekip hazırlıklarını tamamlamıştı. Suffe ashabından tam 40 genç bugün yola çıkıyordu. Peygamberimiz her biriyle yakından ilgilendi. İrşad için gerekli hatırlatmaları yaptı ve onlara görüşecekleri kabile liderlerini iletmek üzere birer mektup verdi. Müslümanlar da arkadaşlarını uğurlamak üzere mescitte toplanmışlardı.
7: Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.
8: Selametle gidin gelin. Allah'ım, bu yiğitlerin işlerini kolaylaştır. Onları hayırlı insanlarla karşılaştır.
7: Amin.
4: Sizin için yol hazırlığı yaptık. Şurada ekmekler, şurada da biraz yoğurt kurusuyla kuru üzüm var.
9: Ellerinize sağlık.
4: Bu da hurma. Allah yolunuzu açık etsin.
9: Allah razı olsun.
7: Afiyet olsun. Selametle gidin gelin.
8: Selametle gidin
7: yolunuz
8: gelin.
7: Açık olsun.
4: Haram, gel bir daha sarılayım sana.
5: Abla, Allah'a emanet ol. Bizim için de dua et.
4: Etmez miyim? Siz de Allah'a emanet olun. Hadi.
10: Hadi bakalım, yola çıkma vakti.
6: İrşad ekibi yola çıktı. Bir müddet yol aldıktan sonra Maune kuyusu civarına geldiler. Bu bölge Amir oğulları ile Süleym oğulları arazisinin ortasındaydı. Kafile burada konakladı.
9: Burada biraz dinlenelim. Buraya geliş amacımız belli. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek. Aranızdan kim peygamberimizin davetini bu civardaki kabilelere ulaştırmak ister?
5: Ben yaparım. Her ne kadar Ebu'l-Bera'nın himayesinde de olsak, civarımızda İslam'a düşmanlığıyla tanınan kabileler var. Az ilerisi Lihyanoğullarına ait. Sağımızda Süleymoğulları toprakları var. Solumuzda Amiroğullarının yurdu. Hepsi bize karşı diş biliyor. Benim teklifim tek başına gitmek. Eğer başıma bir iş gelirse kendinizi koruma altına alırsınız.
9: Haklısın. Allah Resulü de temkinli olmamızı tembihlemişti.
11: Fakat bir başına gitmene izin veremeyiz.
12: Ben de seninle geliyorum.
5: Ben de.
13: Peki.
9: Allah yardımcınız olsun. Önce nereye gideceksiniz?
5: En yakından başlayacağız.
6: Bu sırada Amir bin Tufeyl, Müslümanların yakınlarındaki bir kuyu civarında konakladığını öğrenmişti.
14: Efendim, Muhammed'in adamları Maune kuyusu yakınında konakladılar.
15: Güzel. Ebu'l-Bera'ya ulaşmadan önce bize gelmelerini sağlamalıyız. Adamlarını topla, yanıma gel.
14: Emredersiniz.
16: Beni dinleyin. Bugün beni desteklemenizi istiyorum.
17: Amir, ne istediğini açık açık söyle. Amacın nedir?
16: Muhammed'in adamları Maune kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
17: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Böyle yapamayız.
18: Doğru.
9: Amcanın sözlerine duydun.
3: Ebu'l-Bera onları himayesine aldığını söyledi. Ona rağmen mi öldüreceksin?
16: Amcamın hükmü kalkmak üzere. Yakında kabilenizin lideri ben olacağım. Bugün bana sadakatini gösterenlerin mükafatını vereceğim. Beni yalnız bırakanları da unutmayacağım.
17: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Bir kabilenin iki reisi olmaz.
3: Ebu'l-Bera'yı hiçe sayamayız. Ben bu işte yokum.
17: Ben de yokum.
11: Ben seni destekliyorum. Oğullarım ve ben arkandayız.
17: Amir, iyi bir şey yapmıyoruz.
11: Muhammed'in adamlarına aman vermeyeceğiz.
12: Biz de arkandayız. Emret dediğini yapalım.
3: Yapmayacağız.
16: Tamam. Şimdi bana uyanlar benimle gelsin. Diğerleri de gözüme görünmesin. Süleymoğullarının liderine haber ver. Onunla konuştuğumuz konuda desteğine ihtiyacım var. Hemen adamlarını göndersin.
3: Emredersiniz.
5: İşte geldik. Şurası amiroğullarının mahallesi.
13: Ne yapıyoruz şimdi?
5: Ben onların yanına gidinceye kadar siz burada bekleyin. Eğer konuşmama izin verirlerse zaten görürsünüz. Kötü niyetlilerse de sakın yardımıma gelmeye kalkmayın. Dönüp kalanlara haber verin.
13: Seni yalnız başına gönderemeyiz.
18: Benim içim hiç rahat değil Haram.
5: Dediğim gibi yapmalıyız. Eğer bir tehlike varsa diğerlerinin önlem alması lazım. Haklarınızı helal edin.
13: Helal olsun. Allah yardımcın olsun.
18: Helal olsun. Sen de helal et.

0: Merhaba. Ben bir elçiyim. Yanımda kılıcım ya da mızrağım yok. Yanınıza gelmeme izin verir misiniz?
1: Kimsin sen?
0: İsmim Haram bin Milhan. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim.
2: İlk avımız kendi isteğiyle ayağımıza geldi.
1: Bırakın gelsin. Gelebilirsin.
0: Ben elçilik vazifemi yapmak üzere buradayım. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın emriyle size bir mektup getirdim.
1: Ne mektubu?
0: Bizler Allah'tan başka bir ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve elçisi olduğuna inanırız. Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiği mektup.
1: Kesin şunun sesini!
3: Allahu Ekber! Kabe'nin Rabbine andolsun ki ben kazandım. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.
2: Neyi kazandın acaba?
1: Hazırlanın. Maune kuyusuna gidiyoruz.
4: Haram bin Milhan'ı geride bekleyen arkadaşları onun gecikmesinden şüphelenip arkadaşlarının yanına döndüler.
5: Hayrola Beşir?
6: Pek hayır değil.
5: Ne oldu?
6: Haram amiroğullarının mahallesine gitti. Liderlerini İslam'a davet edecekti. Bizden de onu gözetlememizi istedi ama hala dönmedi. Başına bir şey gelmiş olması.

0: Sından korkuyorum.
1: Sakin ol. Hep birlikte ardından gidelim. Ne olduğunu anlarız.
2: Arkadaşlar, haram dönmemiş. Hazırlanın, gidiyoruz.
3: Nasıl dönmez? Ona bir şey yapmış olamazlar değil mi?
4: İnşallah yapmamışlardır.
3: Ebu'l-Bera bizden önce gelip yol güvenliğimizi sağlayacağını söylemedi mi?
4: Allah'ım, sen arkadaşımızı koru.
3: Hadi ne duruyoruz, hızlı olalım hadi.
4: Hadi.
5: İrşad ekibi Haram bin Milhan'ın peşinden giderken Amir bin Tufeil'in topladığı askerler tarafından kuşatıldılar.
6: Neler oluyor? Siz de kimsiniz? Neden etrafımız sarıldı?
2: Bizim sizinle bir işimiz yok. Medine'den gelen elçileriz.
7: Bunların bir kısmını tanıyorum. Amir oğulları.
8: Urve, sen Süleymoğullarındansın. Onlar bizim müttefikimiz. Sana eman verilmiştir. İstersen yanımıza gel, istersen başka yere git.
7: Niyetinizin ne olduğu anlaşıldı. Sen bana arkadaşlarımı arkamda bırakarak kurtulmayı mı teklif ediyorsun? Müşriklere asla güvenmem. Sizin emanınıza da ihtiyacım yok. Allah'ın Resulüne bağlılık yemin ettim ben. Ölsem de düşman saflarına geçmem.
8: Sen bilirsin. Ben sana hayatını kurtarman için bir imkan verdim. Ama kabul etmedin. Bitirin şunların işini.
7: Ey Müslümanlar! Bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı.
6: Ya Allah. Bismillah.
7: Yürüyün.
6: Hadi dikkatli olun.
7: Kendinize dikkat edin.
6: İlahi, durumumuzu peygamberimize haber verecek kimseyi bulamıyoruz. Sen bizim selamımızı ona ilet.
9: İlahi, Resulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki biz sana kavuş. Sana kavuşmaktan ötürü de hoşnut olduk.
5: O gün Amir bin Tufeil'in emrindeki adamlar amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

Hazmolunmaz revişu etvarı, her kimin ki ola tekebbür kârı. Etme erbabı tekebbürle suhen, ol gürizan mütekebbirlerden. Her kimin ki işi büyüklenme olsa, kibir olsa, gidişatı ve hareketleri başkası tarafından hazmedilmez. Büyüklenen kişilerle, kibirlilerle oturup kalkma, konuşma. Böyle kişilerden kaçın daima.

0: şefkatte, merhamette.
1: Gece gibi ol.
0: Ayıpları örtmekte.
1: Akar su gibi ol.
0: Keremde, cömertlikte.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın Resulü, insanın sınırlı güç ve imkanlarla yaratılmış olmasına rağmen hırs ve hevesleri bakımından sınırsız isteklere sahip olduğunu biliyordu. İnsan, Hazreti Adem'den beri hep daha uzun yaşamak istemiş, ölümden hiç hoşlanmamıştı. Öyle ki, ihtiyarlasa, güç ve kudretten düşse dahi, dünya sevgisinde ve uzun emellerinde hiç eksilme olmazdı. İnsanın eceli ensesindeyken bile emeli uzun, gözü de hep uzaklarda olurdu. Başına bir sürü şey gelir, fakat sürekli emelinin peşinde koşar ve ecelini aklına getirmezdi. Bunu bir örnekle göstermek isteyen Hazreti Peygamber, bir gün ashabıyla beraberken eline iki taş aldı ve taşları fırlattı. Biri hemen yakına, diğeri ise uzağa düştü. Ashab, Hazreti Peygamber'i izlemekteydi. Allah'ın elçisi taşların düştükleri yerleri göstererek, "Şu ve şu nedir biliyor musunuz?" dedi.
2: "Allah ve Resulü daha iyisini bilir."
3: "Ey Allah'ın elçisi, nedir bu işin hikmeti? Taşlardan birini yakına, diğerini daha uzağa fırlattınız. Bundan ne anlamalıyız?"
1: Allah'ın Resulü ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Onlara döndü ve uzağa düşen taş insanın emeli, yakına düşen de insanın ecelidir dedi.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz. Dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.